Anam beni sorarsa günümü kara deyin. Ay ana, ay ana, sen benim özüm ana. Özüm ana, gözüm ana, sen benim sözüm ana. Ay ana, ay ana, sen benim özüm ana. Özüm ana, gözüm ana, söhbetim sözüm.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza bir Elazığ türküsüyle başlıyoruz. Demedi yar demedi. Zeynep Cihan sizlerle.

Feyzullah Çınar'dan alınan Geldim Şu Alemi Islah Edeyim Sivas türküsünü Süleyman Yıldız'ın yorumundan dinliyoruz.

Ali Ekber Çiçek'ten alınan bir türküyle devam ediyor Seher Yelim. Gurbette elde yad ellerin derdini. Zehra Ganioğlu sizlerle.

Kalkanla kapı taşın arası, yol mu bulamadı dağlar arası, Halil'im düşmüş de elde çapası. Hasan Kalkan'dan alınan bu Antalya türküsünü Arzu Akmeşe'den dinliyoruz.

Avni Özbenli'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Kastamonu türküsü dinleyeceğiz. Emine Koç'tan. Yaş nane, kuru nane.

Seher Yeli bir Kıbrıs türküsüyle devam ediyor. Bir mendil aldım şeherden. Kaynak kişi Ekrem Yeşilada, derleyen Muzaffer Sarı Sözen ve seslendiren Ali Çakar.

Burdur'a doğru uzanıyoruz şimdi. Serenler serenler, yüksekte serenler türküsünü Nazlı Saraç Orak'tan dinliyoruz.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Derdinden del oldum inan vallahi. Beyhan Karslı sizlerle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Dün gece Mevlid Kandili'ydi. Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlid Kandili'ni paylaştığı mesajla kutladı. Erdoğan, Leyle-i Mevlid'in ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Mevlid Kandili'ni kutladı. Mesajlarda gecenin İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi, kardeşliğe güç katması temenni edildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj paylaştı. Bahçeli mesajında, "Bu mübarek gecenin aziz milletimize ve İslam alemine huzur, bereket ve esenlik getirmesini diliyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevičius'la görüştü. Gündemde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeler vardı. Terörsüz Türkiye hedefinde takip ve değerlendirme kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Beştepe'deki toplantıda ana gündem, terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci oldu. Toplantıda 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırıldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin mesleki çalışma programının ilk haftasının çevrim içi, ikinci haftasının ise yüz yüze yapılacağını açıkladı. Üniversite kayıtları başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Kayıt hakkı kazanan adayların gerekli belgeleri tamamlayarak belirtilen süre içerisinde üniversitelerine başvurması gerekiyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar açıklandı. Aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan çeşitli cezalara hükmedildi. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha suç içerikli eylemlerde kullanıldığı tespit edildi. Bu araçları kullandığı belirlenen firari Ömer Sipahioğlu'nun yakalanması için çalışma başlatılırken eski İçişleri Bakanlığı personeli Ömür Yücel gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Türkiye'nin çağrısıyla Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler statüsünden çıkardı. ABD Başkanı Trump geçen yıl yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırıyor. Washington, Tahran'ın ekonomik damarlarını kesmek için yeni bir yaptırım paketi açıklayacak. Hedefte İran'ın ticari ortakları da var. ABD'ye sert tepki gösteren İran, ikincil yaptırım kararının uluslararası ticaret kurallarını bozacağı uyarısında bulundu. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde ateşkese rağmen sivilleri ve ibadethaneleri hedef almayı sürdürüyor. Han Yunus'ta bir grup sivil vuruldu. Deir el-Belah'taki tarihi Ebu Selim Camii ile Şati kampındaki mescit İsrail bombardımanında ağır hasar aldı. Spor. Amilli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Ay Yıldızlılar 3 maçta 3. galibiyetini aldı. Milliler yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz oyunlarında milli sporcularımız madalya mücadelesini sürdürüyor. Ay Yıldızlılar pazartesi gününü 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalyayla tamamladı. Bu sonuçlarla Türkiye'nin madalya sayısı 27'ye yükseldi. Milliler 13 altın, 6 gümüş ve 8 bronz madalyayla sıralamada ikinci sırada yer aldı. Trendyol Süper Lig'de ikinci haftanın son maçında Kocaeli Spor Ahmet Sportif faaliyetleri konuk etti. Karşılaşmayı Kocaeli Spor 2-0 kazandı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Günaydın efendim, hoş geldiniz İstanbul'a, TRT Türkiye, TRT Türkü'de sabaha. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınımız her zaman olduğu gibi 7 haberlerinden hemen sonra başladı. Sizlere günaydın, merhaba. Mutlu sabahlar demenin güzelliğini, mutluluğunu yaşıyoruz efendim. Hepimiz için sağlıkla, huzurla, bereketle, iyilik ve güzelliklerle geçecek olan yeni bir gün dileyelim. Uyandığımız gün 25 Ağustos 2026 Salı, haftanın ikinci günü. Bir kez daha beraberliğimize katılan, yeni güne uyanan herkese günaydın, hoş geldiniz diyelim. Nuray Soydan, Serbest Sever, Pınar Kundakçı Temel önümüzdeki 3 saatlik zaman diliminde sizlere eşlik edeceğiz. Birbirinden güzel türkülerden oluşan bir repertuar sizler için hazırlandı bu sabahta. Efendim, frekansınızı değiştirmeyeceğinizi umut ediyoruz ve hoş geldiniz diyerek ilk türkümüzde Siyah Hal'a kulak veriyoruz. Nemrut'un Kızı.

Ben Yoruldum Hayat ve Mümin Sarıkaya sizlerleydi. 7.16 İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız ve şimdi Cengiz Özkan sazıyla, yorumuyla TRT Türkü'de sabahta. Aşıklarda olan efkar artar gider, artar gider. Tutar yükünü cevherden, satar gider, satar gider. Erzincan Tercan'dan, Müslüm Ağbaba'dan alınan bir deyiş okuyor sanatçımız.

beni derde salan gelsin dedi Musa Eroğlu. Efendim saat 7.23 yeni günün sabahında bu ezgiler TRT Türk'ü'de sabah programından sizlere ulaşıyor. 25 Ağustos 2026 Salı, bir kez daha günaydın, merhaba diyelim. Şimdi dünden kalan isteklerimiz vardı. Bir argüman türküsü istenmişti. Ardından beyaz giyme toz olur, dinleyebilir miyiz demişti dinleyenlerimiz. Onları ilk saatimizde sıraya alacağımızın sözünü vermiştik. İşte Malatya Arguvan'ın türküsüyle programımız sürsün diyoruz. Hasan Durak'tan İhsan Öztürk'ün derlediği bir sevda türküsüdür. Orhan Hakalmaz sizler için seslendiriyor. Bir ay doğar.

0: yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.
1: Yol durumu.
2: Karayollarındaki son duruma bir bakalım. 25 Ağustos 2026 Salı günü itibariyle yol durumu bülteni şöyle. O2 Anadolu Otoyolu Kavşağı Ümraniye istikameti P13-14 ve Kozyatağ istikameti P14-15 viyadük ayak girişlerinin montajı yapılacak çalışmalar esnasında O2 Otoyolu Kozyatağ Ümraniye hattında viyadük ayağının denk geldiği kesim trafiğe kapatılarak Ümraniye istikametinde 30 Ağustos 2026 Pazar günü Kozyatağ istikametinde trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanacak. Ankara-Niğde otoyolunun 1 ile 2. kilometreleri arasında 26 Ağustos 2026 tarihine kadar üst yapı onarım çalışması var. Bu nedenle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanacak. Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreleri arasında 30 Eylül 2026 tarihine kadar Konya istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışması nedeniyle Kırıkkale Konya yolunun 5 ile 16. kilometreleri arasında 18 Kasım 2026 tarihine kadar her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Ulu Kışla Pozantı yolunun 36 ile 39. kilometreleri arasında yol genişletme çalışmaları var. Altköy Refahiye Erzincan yolunun 8 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sürüyor. Kars Kazman yolunun 8 ile 12. kilometreleri arasında Kırmızı Dere Viyadüğü'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanacak ve Giresun Gümüşhane il sınırı Kürtün Torul yolunun 45. kilometresinde bulunan Budak tünelinde yapılacak olan görüntü sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 28 Ağustos 2026 tarihine kadar sabah 8 ile akşam 17 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. İyi yolculuklar diliyoruz.
1: Yol durumu.

Muharrem Temiz hem Çalıfem'de söyledi. Malatya Arguvan'ın bu güzel türküsünü Zeki Salman'dan Zafer Gündoğdu derlemişti. Kapının önünde önlük dikiyi dün yine istekler saatinde kalan o güzel istenen türkülerimizden biriydi. 7.37 olmuş saatimiz, yol raporunu aktardık. Bir kez daha yolda olan dinleyicilerimize hayırlı, kazasız, belasız yolculuklar dileyelim. 8'de hava raporunu okuyoruz her gün olduğu gibi. Bugün de 8 sonrasında istekler saatini başlatacağız. Sıradaki türküyü seçen, türkülerimize ortak olmak isteyen dinleyenlerimiz sosyal medya üzerinden ulaşmaya başladılar. 7 haberlerinden hemen sonra sırayı alacağız efendim, istekleri tek tek dile getireceğiz ve türkülerimizi sizlere, sevdiklerinize armağan edeceğiz. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfası sizleri bekliyor. Şimdi sanatçımız Mücella Atan'ın sesinden dinleyeceğimiz bir Şanlıurfa türküsüyle programımız devam ediyor. Cemil Cankat'tan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş, ayağına giymiş kara yemeni.

Nasıl güzel bir türküsüdür Iğdır'ın, Iğdır'ın al alması, yemeğe bal alması, yar gelenden sonra yaramın sağ alması, ölürem yar, yetimem yar, ay balam, yar sevirem, yar sevirem yar. Efendim Cemal Karakuş sizler için seslendirdi. Eşlik ettiğinizi biliyoruz. Birbirinden güzel türküler TRT Türkü'de sabahta İstanbul Radyosu'ndan bizden size ulaşmaya devam ediyor. Şimdi

Kar yağı yağı fındığın dallarına, Mevlam düşürsün beni yârimin kollarına. Ayşegül Ayşenur Kolivar seslendirdi. Yusuf Cemal Keskin'in türküsüydü. Bir selam olsun dedik Karadeniz'e ve hemen ardından da bir Trabzon türküsü sizler için olsun dedik. Özlem Üngör seslendiriyor Trabzon'un Yusuf Cemal Keskin'den Muazzez Çatalbaş'ın derlediği türküyü. Ben ağlarım el güler, oy başıma gelenler, benim derdime düşsün şimdi bana gülenler.

0: Sümer Ezgü'yü bir türkü demetinde dinledik.
1: Hava durumu.
0: Hava tahmin raporunu verelim. Öncelikle genel bir bilgi olsun. Hafta sonu yağış var. Tüm yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ama cuma gününden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Detayları sizlere o günlerde de vereceğiz ama şöyle bir genel bilgi olsun dedik. Perşembe günü doğu bölgelerde yağışlar sürecek. Trakya'da da sağanak yağış var. Cuma günü yağışlı hava geniş bir alana yayılacak ve hafta sonunda da yurdun büyük bir bölümünde yağışlar devam edecek. Şimdi bugün için bilgiler nedir paylaşalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalıyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları bugün için şöyle: Bursa 34, Çanakkale 35, İstanbul 31, Kırklareli 33, Denizli 40, İzmir 36, Muğla 38, Uşak 35, Adana 36, Antalya 35, Burdur 37, Hatay 33, Ankara, Konya 32, Eskişehir 34, Nevşehir 29, Bolu 33, Düzce 34, Sinop 31, Zonguldak 29, Amasya 31, Rize, Trabzon 28, Samsun 30, Erzurum'da 30, Van'la birlikte Kars 28, Malatya 35, Diyarbakır, Şanlıurfa 38, Gaziantep 37 ve Mardin 35 derece.
1: Hava durumu.

Mendil Veren mi Eskişehir'in türküsüydü. Sizler için Efe seslendirdi ve ikinci saatimize de hareketli bir başlangıç yapalım istedik. Artık bundan sonra hareketli türkülerle devam edeceğiz. Bir kez daha yeni güne uyananlara günaydın, hoş geldiniz, merhaba diyelim ve istekler saatinde olduğumuzu hatırlatıp hemen sosyal medyaya dönelim. Sıradaki türküyü seçen güzel bir türküde sevdikleriyle, yakınlarıyla buluşmak isteyen dinleyenlerimiz sosyal medyadan da ulaşıyorlar bizlere. Instagram'la başlıyoruz bugün iletileri okumaya. Öncelikle bir teşekkür iletisi var. Antalya Kemer'den sevgili Şengül Ekinci'den, sabah 6'dan beri yayınlarınızı dinliyorum ve programın ilk saatinde türkümü yayınladığınız için çok teşekkür ederim. Dünden sözünü vermiştiniz diyor. Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık, teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz sevgili Şengül Ekici. Turan Akman Erkılıç diyor ki günaydın TRT Türkü'de sabah ekibi, Fethiye'den selamlar. Güzel bir söz görmüştüm, sizlerle paylaşmak istiyorum. Gönlünüz türküden, sofranız bereketten, ömrünüz dostluktan eksik olmasın. Bir türkü istemiştiniz Turan Bey, ayağına giymiş kara Yemeni türküsü. İlk saatimizde bu türküyü yayınlamıştık. Sevdiklerinize armağan olsun diyelim bundan sonraki türkülerde. Seyde Alas Adana'dan yazıyor, eşim Zübeyde Hanım ve tüm ailem için ben de türkülerden birini bekliyorum. Selahattin ve Yıldız Erzi çifti Adana'dan kıymetli dinleyicilerimiz. Serkan Alkan Sivas Koyulhisar'dan yazıyor. Balıkesir Edremit'ten bizi dinliyor Yaşar Tan Doğan. Uşak Eğlence Köyü Hasan Yavuzsoy kucak dolusu selamlar ve sevgiler. Süt toplayan İlker ve Kenan Beylere armağan olsun diyor sıradaki türküler. İsmail Yalabık Berlin'den bizim dinleyicimiz, memleketim Uşak'tır diyor. Herkese gelsin iyi yayınlar dilekleriyle. Teşekkür ediyoruz İsmail Yalaba. Berlin'den pek çok dinleyicimiz var. Suna Koçak Didim'de ama torunları gelmiş Berlin'den. Gözünüz aydın diyelim, türkülerimizi sizlere de armağan edelim. Gürol Yavuz Eskişehir Mihaliçik'ten, Şükrü Tahran selamlar. Bozkır Karaca Ardıç Mahallesi'nden, Konya'dan dinleyicimiz. Özcan Gülen Manavgat'tan yazıyor. Afyon Emirdağlılara, Manavgatlılara, sağlık çalışanlarına armağan olsun. Aladağ Eyner Köyü'nden, Başpınar Yaylası'ndan dinliyor Mustafa Bey bizi. Emine Demir Atamer diyor ki güneşin pencereden değil insanın içinden doğması dileğiyle. Trabzon'da merhaba, iyi yayınlar. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgiler sunuyorum. Eşim Arife, İstanbul'da bulunan oğlum Profesör Doktor Cem Gökçen ve Ankara'da bulunan kızım Fikriye Gökçen'e gelsin türküleriniz. İzmir Buca'dan bizi dinliyor Ahmet Uzal, çocukları, torunu Mert Uzal için istemiş. Ali Cengiz, günün güzelliği olsun, gönlü güzel insanlar diyor. Kırıkkale Başlılı'dan bizi selamlıyor, çok da güzel bir fotoğraf göndermiş. Bir diğer dinleyicimiz Tokat'tan yazıyor, Erdal Bey diyor ki Tokat Meydan esnafı için bir türkü gönderirseniz mutlu oluruz. Hemen sıradaki türküyü armağan edelim. Kayseri Kara Kimse'den İsmet Köklü, İsmail Etişken Karabük Safranbolu'dan ve Nilgün Kalyoncu, TRT Türkü'de sabah programında emeği geçen herkese Kapadokya'dan sevgilerle diyor. İşte Sercan ve en çok istenen türkülerden biri Samsak Döveci.

Kibar kızın saçları sallanıyor, şeker yemiş dudakları ballanıyor. Kırşehir'in Neşet Ertaş'ın türküsüydü. Sizler için Zeynep Başkan seslendirdi. 8-16 saatimiz istekler bölümündeyiz. İstekler saatindeyiz. Sıradaki türküye ortak olan dinleyicilerimiz sosyal medyadalar. Facebook, X, Twitter, Instagram. Efendim Sıdıka Tavukçu diyor ki İstanbul 4 Levent'ten günaydın. Sıradaki türkünüzü Osman Değirmencilere ve arkadaşım Nurcan Değirmencilere armağan etmenizi diliyorum. Bir başka dinleyicimiz Ramazan Özünlü Afyonkarahisar Sandıklı Yumruca Köyü'nde yaşayan babam Muzaffer Özünlü'ye istiyorum diyor. Aydın İsa Beyli'den bizleri selamlıyor. Oktay Hançer günaydın, mutlu sabahlar Van Erciş'ten. Doğadaki kuşların sesi, çayda akan suyun sesi, sahile vuran dalgaların hafif sesi insana nasıl huzur veriyorsa sabahları da TRT radyolarında hazırlanan ve bizlere dinletilen Türk Halk Müziği.

0: Zide öyle huzur veriyor türküler, emeklerinize sağlık. Sıradaki türküyü eşim, çocuklarım ve siz kıymetli ekibiniz için istiyorum diyor. Oktay Bey çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Efendim bir diğer dinleyicimiz Demiray ailesi, Okyar Bey, Sevilay Hanım Elazığ'dan bizim takipçilerimiz sıradaki türküleri seçiyorlar. İsmail Geçer diyor ki Ankara'dan günaydın. Mehmet Demirtaş'tan Ayaş yollarından açtım da geldim türküsünü çalarsanız sevinirim diyor. Ayaş İlhan köy halkına, bütün Ayaşlara armağan olsun. Zamanlamamıza bakalım, dinleyeceğimiz pek çok türkü var çünkü. Eğer zaman yeterse neden olmasın İsmail Geçer. Yılmaz Karaağaç Kütahya Gediz'den yazdı. Akhisar'dan Cemal Oskay, İsmail Aracan Tekirdağ Hayrebolu'dan, Muhammed Ateş Alanya'dan, İbrahim Kaboğlu Ayvalık'tan Trabzon Çaykara köyüne selam gönderiyor, Çaykara'ya. Yılmaz Kaygısız Güller Gönüller Diyarı Burdur'dan selamlar demiş. Espiye'den yazıyor Kemal Çınarlık. Hüseyin Kasap hoş geldiniz, kolaylıklar diliyoruz diyor. Sezgin Taşdemir Muğla Dalaman'dan yazdı. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan, Hakan Yeşil İzmit'ten, Necip Koçer Nidebor Kürtçü Köyü'nden selamlar. Şu anda bulgur kaynatıyoruz diyor. Bulguru kaynatırlar türküsü de güzel giderdi. Şöyle bir bakalım süremize, şimdiden sözünü vermeyelim. Eğer zaman yetişirse neden olmasın, kolaylıklar diliyoruz Necip Koçer'e. Ve sıradaki türkümüzü armağan ediyoruz sizlere. Türkü ve Mukadder.
1: Mukadder kız mukadder. Mukadder kız mukadder.
2: TRT Türkü.

Fidayda da Ankaralım Fidayda, 500 altın yedirdim bir ayda, gitti de gelmedi ne fayda, başını da yesin bu sevda. Efem Ankara'nın sevilen türküsünü sizler için Kubat seslendirdi. Sizlerden gelen istekler arasındaydı bu sevilen türküler. Eşlik ettiğinizi biliyoruz, lütfen durmayın. Çünkü Ankara Ayaş'tan çok sevilen bir başka türkü gelecek yine bir dinleyicimizin. Az önce sosyal medyadan okuduğumuz dinleyicimizin isteğiydi Ankara Ayaş'ın. Zekeriya Bozdağ'ın türküsü sizler için Mehmet Demirtaş seslendirsin. Ayaş yollarından açtım da geldim, boyunu boyuma ölçtüm de geldim, güzeller içinden seçtim de geldim. Yandım Allah, yandım, yandırma beni, seviyorum diyerek kandırma beni, derin uykulardan kaldırma beni.

FM Ankara Çubuk'tan Yaşar Köksal'a ve sevdiklerine de türküleri armağan etmiş olalım. Ankara'nın türküleri sizlere gelsin dedik. Şimdi saat 8.32'yi gösteriyor. İstanbul'dan yayınımızın artık 1,5 saate geride kalmış bile. Saat 10'a yaklaşırken biliyorsunuz her sabah sizlere veda ediyoruz. O zamana dek dinleyeceğimiz çok güzel türküler var. Sizlerin iletileri, paylaşımları var. Lütfen frekansınızı değiştirmeyin diyelim. Ve Bursa'dan bir dinleyicimizin Hasan Uslu'nun isteğine şimdi yer verelim. Günaydın aziz dostlar, gününüz hayır ve huzur dolu geçsin diyor ve bir türkü isteğinde bulunuyor. Biz bu türküyle Can Azerbaycan'ı da selamlayalım. Esat Tekdal'dan Fatih Gürgün'ün derlediği türküdür. Almanı attım harala, kaldı sarala sarala, dağlarda döndüm marala diyor İclali Akkaplan.

0: TRT Türkü.
1: Para los chicos del mundo entero.

Amanın minnoş minnoş. Ekin sizler için seslendirdi. Rıza Yakın Bafra'dan yazmıştı. Sıradaki türküyü güzel ailem için istiyorum dedi. Şaban Alıcı hoş geldiniz diye bizi selamladı. Adem Ücal İstanbul Esenler'den merhaba diyor. Tekirdağ'dan Ahmet Dinçkan, Mahmut Öztürk Karaman Başyayla Kışla Köyü'nden sıradaki türküyü istiyor. Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu Musallar Yeniköy'den bizlerle birlikte. Osman Filizli İzmir Bayındır Söğütören Köyü'nden. Sıddık Kırmakaş hayırlı sabahlar Tokat Sulu Saray. Turgut Eren Eskişehir'den, Nevzat Akı Yozgat'tan, Haşim Varol Sakarya'dan, Emine Atamer bizlerle birlikte yine bir başka sosyal medya platformundan iletisini okumuştuk. Bugün sizleri İzmir Dikili'den selamlıyorum. Sıradaki türküleri eşime ve torunlarıma armağan ediyorum. Pazarcı arkadaşlarım için de elbette olsun diyor Hasan Yalmancıoğlu. Osman Soygü'den, Kayseri Karakimse'den, Servet Coşkun tüm türkü dostlarına selam olsun. Diyor ki oğlu Mustafa Yavuz Coşkun eşi için mesai arkadaşları için rica ediyorum. Hatay Dört Yoldan sevgiler. Afyon İççihisar'dan Recep Kalkan, Rençber Hasan Özkan İstanbul Çekmeköy'den. Ümit Kaya Çelebi hayırlı sabahlar demiş. Sıradaki türküyü istiyor. Osman Çokyaman sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Hasan Güçlü Konya Kulu'dan, Salih Akova Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden, Kayseri'den Mustafa Telli yazdı. Eşim Şerife Hanım, oğlum Muhammed, kızlarım Merve Pembe Gül, gelinim Hatice, damadım İbrahim ve torunlarım için gelsin diyorlar. Ve bir diğer dinleyicimiz Kazım Ülge de bizlere katılmış. Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden İstanbul'a türkü tadında kucak dolusu selam ve sevgiler diyorlar. Şimdi sizler için Maral ve Denksiz Davul diyoruz.

Efendim Fatih Demirhan'dan dinledik. Kaşları kemanım dedi. Bu türkülerle birlikte saatte 8.48'i gösterdi. İkinci bölümü de programımızın yavaş yavaş sona eriyor. Zaman üçüncü saate doğru ilerliyor. Instagram'a döndük. Hangi dinleyicilerimiz katılmış? Her geçen dakika ve saat tabii yeni dinleyenlerimiz de yeni güne katılıyorlar. Elbette programımıza da. Murat Odabaşı bakın bugün söze nasıl başlamış. Her sabah güne Anadolu'nun o sıcacık sesiyle, türkülerimizin bereketiyle başlamak günün en güzel hediyesi. Çayımızın demine, sabahımızın bereketine neşe katıyorsunuz. Günaydın, mutlu sabahlar. Ünye'den kıymetli şahsınız nezdinde değerli yayın ekibinizi muhabbetle selamlıyorum. Gönül coğrafyamızın samimiyet kokan ezgileriyle sabahımızı aydınlatıyorsunuz. Ve bu 3 saatlik yolculukta hem memleketimizi dolaşıyor hem de ruhumuz dinleniyor. Sesinde bu toprağın mütevazı ruhu, kelimelerinde bitmeyen bir memleket sevgisi olan ekibimiz özveri ve titizlikle hazırladığı mükemmel repertuarla şölen havasında bir 3 saat yaşatan bu güzel program, muhteşem yayını kusursuz bir ustalıkla alıcılarımıza ulaştıran ekip, harikasınız. Sazınıza, sözünüze, sesinize, elinize, emeğinize sağlık. Sıradaki türküyü sizlere ve bu frekansta buluşan tüm türkü sevdalısı dostlara armağan ediyorum diyor Murat Odabaşı. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ne güzel özetlemişsiniz gönlünüzden dökülenleri. Efendim Hüseyin Uslu'nun da iletisini gördük. Saklı Cennet Çamlı Dere'den selamlar, günaydın, mutlu sabahlar, hoş geldiniz diyor. Sıradaki türküyü Uslu ailesine, Sivas'ta bulunan oğlum Samet Uslu'ya, gelinime ve torunuma armağan etmenizi diliyorum diyorlar. Efendim şimdi Sevcan Orhan halaylarla sizlerle birlikte olacak. Saatler 8.50'yi gösteriyor. Sizler TRT Türkü'de sabah programındasınız.

0: Şefo'nun evi Şefo'ya karşı, kaleye karşı dedi Yasemin Göksu'dan dinledik. Ve bu türküyle birlikte saatte tam 9 olmuş. Artık 3. saat 3. bölümdeyiz. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınımız devam ediyor. Efendim şimdi şöyle bir filenin sultanlarını, voleybol milli takımımızı kutlayalım. Çünkü 3'te 3 yaptılar dünkü karşılaşmada. Macaristan'ı 3-0 yendiler. Önce 21 Ağustos'ta Letonya ile karşılaşmış. Hafta sonu Slovenya ile bir maçları vardı ve dün işte Macaristan'ı 3-0 yendi A milli voleybol, kadın voleybol takımımız. Onlarla artık özdeşleşti Erik Dalı. İsterseniz gelin bu türküyü onlara armağan edelim. Hem de yarınki maçları için de bir bol şans dileyelim, başarılar dileyelim. İnanıyoruz ki yine başarıyla, üstünlükleriyle bu maçta sonuçlanacak. Yarın Almanya ile karşılaşacak voleybol takımımız. İşte şimdi sadece onlar için Cevahil Kızılveren söslendirsin, söylesin. Erik Dalı gevrektir diyelim.
1: TRT Türkü.

Eman Eman dedi Özlem Eren türküsünde. Efendim beraberliğimiz İstanbul'dan sürüyor. 25 Ağustos 2026 Salı günü sabahında TRT Türkü'de sabah programı devam ediyor. Sizlerden gelen istekler hem Facebook'tan hem X Twitter hem de Instagram'dan ulaşıyor. TRT Türkü sayfasında pek çok ileti paylaşım var. Konya Karapınar'dan Hayri Merdane yazmış, sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicileri ve çalışanları için istiyoruz diyorlar. Facebook, X, Twitter, Instagram dedik, TRT Türkü sayfası dedik. Zeki Günburdur Esenevler'den bizi selamlamış. Eşime, çocuklarıma ve torunlarıma, türkü dostlarına, herkese armağanımız olsun. Tekirdağ'dan sürekli dinleyenlerimiz arasındadır Ahmet Dinçkan, onun da mesajını gördük. Haşim Varol Sakarya'dan dedik, dinleyicilerimiz için istiyor sıradaki türküleri. Salih Akova Trabzon'dan dinleyicimiz, Hasan Güçlü Konya Kulu'dan, eşi Hava Hanım için istemiş. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun diyor Ahmet Günhan, Ahmet Uzal, Aziz Ceviz Bilecik'ten, Şaban Günhan Eskişehir'den, Fikret Dikmen yazıyor. Ankara'dan tüm türkü dostlarına türkü tadında güzellikler. Yaşar Özdemir Kütahya Tavşanlı'dan, Hüseyin Şahin Almanya'dan, Hamza Akkurt Samsun 19 Mayıs'tan, Mustafa E. Duran İstanbul'dan Konya Bozkır Çağlayan Mahallesi'ne bir türkü armağan etmek istedi. Kahramanmaraş'tan yazıyor Fatih Çelebi, Mehmet Ali Akkurt Yıldız Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden. Dinleyicimiz Osmaniye'den Muş Malazgirt'e yolda seyir halindeyiz diyor. Sizi dinliyoruz. Görev başındakilere armağanımız olsun Fahri Özdemir. Yavuz Selim Karlıdağ Araklı Pervane Köyü'nden, Ahmet Göğebakan Konya Bahçesaray'dan, Ankara'dan Sait Bey, Hatice Ünal Acıpayam Kelekçi'den, İsmail Hakkı Onur Bursa'dan günaydın, Manisa Şehzadeler'den Salih Kurt, Ankara'dan bir selam var Abdurrahman Aksoy'dan, Abus Bakır Hatay Antakya'dan değil, bugün başkent Ankara'dan size günaydın diyorum. Sıradaki türküyü eşim Gülşen, evlatlarım için istiyorum. Rasim Salçık günaydın, gönlünüz şen olsun. Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nden. Bekir Gültekin Kayseri'den yazdı. Özgür Aldemir bizi Mersin'den dinliyor. Mehmet Çay Muğla Kavaklıdere Çatak'tan. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten. Halil Albayrak Samsun İlk Adım'dan. Ali Yöntem Bucak'tan. Mehmet Erk Salih Ünay için rica ediyorum diyor türkülerimizi bugün. Tan Talip Turhan'da sıradaki türküyü isteyenlerden. İsmet Köklü Kayseri Kara Kimse'den ve Türkan Şekerci günaydın Kocaeli Gebze'den diyor ki çatal zeytinde fındık toplamaya giden Nezahat ablam ve onun ablası için ben de bir türkü istiyorum. Ve Gürol Seçil Karaçip'ti herkese günaydın Muğla yatağından diye sesleniyorlar. Şimdi Mahsuni Şerif'in sesinden gelsin. Git gel, git gel.

0: Sını Bağlarlar Deste Arzu Akmeşe'nin sesinden dinlediğiniz Malatya Darende'nin türkülerindendi. Nejat Batı Günden Turhan Karabulut'un derlemiş olduğu türküyü sunduk. 9-18 saatimiz İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. Sevgili Meryem Dingil diyor ki günaydın bütün gönlü güzel TRT türkü severlere selamlar. Kolaylıklar diliyorum, harikasınız ve çok seviliyorsunuz diye de eklemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen Instagram'a dönelim, o kadar çok ileti birikmiş ki. Mehmet Kalaycı oğlu günaydın diyor Bilecik Pazar yerinden. Herkese selamlar. Şuay Unutmaz İzmir Bayındır'dan Hanife Unutmaz Aydın'daki kızım Seda'ya ve sıradaki türküyü bütün TRT türkü dinleyenlerine armağan ediyorum. Efendim hayırlı sabahlar demiş dinleyicimiz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü olarak sizleri büyük bir keyifle dinliyoruz. Yaşar Zeybek sıradaki türküye ortak oluyorlar. Bir güzel Adana türküsü sizlere armağan edeceğiz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür iletisi var Turan Akman Erkılıç'tan. Hem istekler öncesi türkümüz için hem de o güzel sesleniş için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar kutluyoruz sizleri diyor. Şaban Dinç yazdı. Kütahya Tavşanlı Eri Gözdağ etek bizlere sesleniyor. Bir başka dinleyicimiz Niğde'den Seher Duyar diyor ki Ömür yoldaşım Durmuş Duyar için ben de bir türkü bekliyorum ve Huriye Özer Niğde'den türkülerimize ortak oluyorlar. İşte Seyhan Sultan ve işte Adana Köprübaşı.
1: TRT Türkü.

Al yanak allanıyor, yazması pullanıyor. O yer çıkmış karşımda dal gibi sallanıyor. Kırşehir'in Neşet Ertaş'ın türküsünü Nazlı Öksüz'den dinledik efendim. Durmak yok, devam diyelim. Birbirinden güzel türküler bizi bekliyor. Saat 9.25 olmuş. Ankara'dan Tekin Kolu Çolak diyor ki annem Döne Kolu Çolak ve tüm şifa bekleyen hastalara gelsin. Uşak Eşme Köylüoğlu köyünden Meryem Hanım'ın selamları var. Gımıldan türküsünü istemiş. İnşallah yarın sabah diyelim mi? Emine Yarar Safranbolu'dan, Almanya Dortmund'dan yazıyor dinleyicimiz. Vahis Satılmış. Şu anda arkadaşlarım yanımda, Süleyman Atasever ve Turhan Şen. Onlara armağan eder misiniz güzel bir türkü? Elbette efendim diyoruz ve Tülay Yaşar yorumuyla Bitlis'in bu türküsünü sunuyoruz sizler için söylüyor. Atem tutem men seni, şekere gatem men seni, akşam babe gelende önüne atem men seni.

Gidin gidin yare gidin. 9.32 oldu. Bilge sizler için seslendirdi bu türküyü. Efendim İstanbul'dan yayınımızın artık son yarım saati içerisindeyiz. Beraberliğimiz devam ediyor. Sizler sosyal medya üzerinden katılımlarınızı, mesajlarınızı göndermeyi sürdürüyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İstekler Instagram, Facebook, Twitter, X'te. Sizlerden gelen iletiler, paylaşımlar o kadar çok var ki yetiştirebilecek miyiz bilmiyorum. Pek çok dinleyicimizin övgü dolu, sevgi dolu sözleri, programımıza dair, türkülerimize dair yorumlar sizden ulaşmayı sürdürüyor. Gileboru Vatanı Gemerek'ten Ahmet ve Nurhan Kılıç'ın selamları var. Diyor ki Sivas ilçeleri ve özellikle Gemerek için türkülerimizi bekliyoruz. Dinleyicimiz Tekin Koluçolak annesi için istemişti sıradaki türkümüzü. Hareketli bir son olacak her zaman olduğu gibi bugün de programımızda. Yunus Şen Ocak Denizli'den selamlar saygılar sunuyorum diyor ve türkülere ortak oluyor. Özlem Özdil ve Çekme Halay Başını.

Ezgi sizler için seslendirdi. Efendim hemen dönelim Facebook'a ve Twitter X'e. Bakalım kimler var orada. Veysel Zan hayırlı sabahlar diyor. Diyor ki Sezai, İsa, Halil, yeğenlerim Faruk ve İsmail'e armağan olsun. Gürcan Hüsbal Mersin'den bizi dinledi. Eşi Seher Hanım kızı Ezgi ve tüm dostları için istedi. Gülnaz Malbastı Delal, günaydın hayırlı sabahlar. Rize'den selamlar. Hoş geldiniz Gülnaz Hanım. Bizim gurbette yaşayan dinleyenlerimizdendir. Kendisi Almanya Rotlingen ama memlekete geldi, hoş geldiniz diyelim. Alişen, Sakarya G ve Bayat Mahallesi'nden herkese selam olsun. Domates hasadındayız, tarlada çalışanlarımıza bir türkü gönderir misiniz? Kolay gelsin efendim, bereketli olsun bütün ürünler. Arif Dolma diyor ki sizin aracılığınızla Amerika Philadelphia'da yaşayan abime, Amerika'daki tüm akrabalarıma ve gurbetteki bütün sevdiklerimize İzmit'ten selamlarımla bir türkü armağan etmek istiyorum. Cemal Oskay teşekkürler, TRT Türkü yapım ekibi dediler. Biz teşekkür ediyoruz. İsmail Özdemir diyor ki Atem Tüten Ben Seni türküsü inanın içimden geçiyordu. Birden radyoda duyunca o kadar sevindim ki, gençliğim de çocukluğumda da dinlediğim türkülerden biriydi. TRT Türkü artık duygularımızı okumaya başladı. Ne mutlu bize İsmail Bey, selamlar sevgiler diyelim ve türküleri sizlere de gönderelim. Çakırım

Efendim bağda bahçede o kadar çok dinleyicimiz var ki ardı ardına geliyor istekler. Seda Can demiş ki Giresun'un güzel fındık bahçelerinden TRT Türkiye'ye selamlar. Fındık topluyoruz ve bize eşlik etmesini istediğimiz bir türkü var. O da Kesik Çayır. Rica ediyoruz efendim tüm çalışanlara, fındık toplayanlara, Karadeniz'e gönül veren herkese gelsin. İşte efendim sizler için Seda Hanım ve bahçelerinde fındık toplayan herkes için istemişti. Zara'dan sunalım bu türküyü ve diyelim ki Kırşehir'in Neşet Usta'nın türküsünde Kesik Çayır biçilir mi?

Efendim inşallah bağda bahçede sizleri işinizden alıkoymuyoruzdur. Buyurun oyuna dedik, kesik çayıra davet ettik bu oyun havasına. Şimdi halaylarla veda edeceğiz. Pek çok dinleyicimiz bizlere yazmıştı, gönülden teşekkür ediyoruz. İsmail Geçer teşekkür etmişti, neşemize neşe kattınız bu sabah dedi. Var olun efendim, içimizden geldiği gibi sizlere seslendik. Mutluyduk her sabah olduğu gibi sizlerle bu güzel türkülerle güne başladığımız için. Bugün dinlediğiniz bu türküler bugünkü seçkimiz, yapımcımız Nuray Soydan'a aitti. Teşekkür ediyoruz kendisine. Sevgili Serbest Sever sesimizi ulaştırdı, sağ olsun. Mikrofon başında ben vardım, Pınar Kundakçı Temel. İnşallah yarın sabah tekrar birlikte olalım, olur mu? Siz frekansınızı değiştirmiyorsunuz, biz gidiyoruz. Yarın sabah buluşuncaya dek esen kalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Muğla Ula yöresinden Al Yazma'nın Oyası türküsünde geçen payam sözcüğü. Kaleden indim yayan, mendilim dolu payam, yar üstüne yar sevmiş, dayan yüreğim dayan diyor türkümüz. Burada geçen payam kelimesi badem demektir. Farsçadan badam kelimesinden dilimize geçerek payam olmuştur. Farsçadaki anlamı haber, müjde veya mesaj demektir. Badem ağaçları bahar aylarının müjdeleyicisi olduğuna göre anlamıyla da uyuşmaktadır. Denizli'nin Acıpayam ilçesinin adındaki payam da bölgede çok bulunan badem ağaçlarından dolayıdır. Şimdi Ahmet Pehlivan'dan derlenen bu türküyü Tülin Berbergil'den dinliyoruz. Al Yazma'nın Oyası, alnıma vurdu boyası.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.
3: Saat 10.
4: Haberler.
3: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevičius'la görüştü. Gündemde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeler vardı. Terörsüz Türkiye hedefinde takip ve değerlendirme kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Beştepe'deki toplantıda ana gündem, terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci oldu. Toplantıda 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırıldı. Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için güneş yatırımlarını büyütüyor. Güneş enerjisinin kurulu gücü 12 yılda 641 kat artarak 25.827 megawata ulaştı. 2028 yılında güneş enerjisinde kurulu gücün 33.100 megawat olması hedefleniyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin mesleki çalışma programının ilk haftasının çevrim içi, ikinci haftasının ise yüz yüze yapılacağını açıkladı. Üniversite kayıtları başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Kayıt hakkı kazanan adayların gerekli belgeleri tamamlayarak belirtilen süre içerisinde üniversitelerine başvurması gerekiyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar açıklandı. Aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan çeşitli cezalara hükmedildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada 54 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 11 şirketle 3 derneğe kayyum atandı. İzmir'de DH terör örgütüne yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası niteliğinde paylaşım yaptıkları ve geçmişte örgüt adına faaliyette bulundukları belirlendi. Bir şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Kayseri'nin Melik Gazi ilçesinde yolcu otobüsüyle benzin taşıyan tanker çarpıştı. Kazada 35 kişi yaralandı. Ekipler yola dökülen yakıtı temizlemek için çalışma başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren ülkeler statüsünden çıkardı. ABD Başkanı Trump geçen yıl yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırıyor. Washington, Tahran'ın ekonomik damarlarını kesmek için yeni bir yaptırım paketi açıklayacak. Hedefte İran'ın ticari ortakları da var. ABD'ye sert tepki gösteren İran, ikincil yaptırım kararının uluslararası ticaret kurallarını bozacağı uyarısında bulundu. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Tahran'da görüştü. Pakistan tarafı görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığını ve temasların son derece olumlu bir tonda tamamlandığını açıkladı. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde ateşkese rağmen sivilleri ve ibadethaneleri hedef almayı sürdürüyor. Han Yunus'ta bir grup sivil vuruldu. Deir el-Belah'taki tarihi Ebu Selim Camii ile Şati kampındaki mescit İsrail bombardımanında ağır hasar aldı. İspanya'nın kuzeydoğusuyla Fransa'nın güneyinde sağanak ve şiddetli fırtına etkili oluyor. Fransa'nın Pomas kasabasında hortum ağaçları kökünden söktü, yüzden fazla evde hasara yol açtı. İspanya'nın Tarragona kentinde 2 santimetre çapında dolu yağdı, bazı bölgelerde yarım saatte metrekareye yaklaşık 40 litre yağış düştü. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Ay Yıldızlılar 3 maçta 3. galibiyetini aldı. Milliler yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda milli sporcularımız madalya mücadelesini sürdürüyor. Ay Yıldızlılar pazartesi gününü 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalyayla tamamladı. Bu sonuçlarla Türkiye'nin madalya sayısı 27'ye yükseldi. Milliler 13 altın, 6 gümüş ve 8 bronz madalyayla ikinci sırada yer aldı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Benim Türküm.
1: Merhabalar, ben Tuğçe Doğan. Eskişehir'den size ulaşıyorum. İsteğim suya gider allı gelin. Aileme armağan etmek istiyorum. Doğan ailesi. İyi yayınlar diliyorum.

Merhabalar sevgili türkü dostları. Yurttan Sesler başlıyor. En özel, en güzel programlarından biri Ankara Radyosu'nun Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan. Sizlerleyiz efendim. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Arzu Meliye, bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler topluluğundan birbirinden güzel türküler dinleyeceksiniz. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz radyoları. Başına. Tabii ki türküler yüreğimizin dili, başımızın sevda yeridir. İşte o güzel türküleri bugün kanatlandıracağız stüdyomuzdan. Programımıza Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği Diyarbakır yöresinden Osman Özdenkçi'nin derlediği bir türküyle başlıyoruz. Eğer hazırsanız efendim bu türkü ziyafetine, Mavi Bağlar Başına.

Çok teşekkür ediyoruz efendim, hem koromuza hem de saygıdeğer şefimize. Türkülerimiz umuttur, hasrettir, vefadır, biliyoruz artık bunları, dostluktur. Yüreğimizde kıvrım kıvrım dolanan incecik bir yoldur. İşte o yolda bizlere Yurttan Sesler programında kimler eşlik etti hemen takdim edelim. Saz sanatçılarımızı da sizlere. Bağlamalarda Sadi Pirkoca, Ferhat Durmuş, Ferhat İnkaya. Kavalda Fatih Koçer. Meyve Balaban'da Mikail Geçer. Kabak Kemane'de Uğur Önür. Kemençe'de Volkan Karaoğlu. Basta Mevlüt Güler ve ritim sazlarda Cemil Altun ve Suat Kuş bizlerle birlikte. Sevgili dinleyenler, Yurttan Sesler'de beraberliğimiz birbirine bağlı üç güzel türküyle sürüyor. İlk olarak sanatçımız Reyhan Ediş, Nazmiye Özgül'ün Malatya yöresinden derlediği bir türküyü seslendirecek. Yine vedalaştı dildarı yaren, başıma ateşler saçtı gidiyor. Dili mecruhuma eyledi nalan, sinemde yareler açtı gidiyor. Ve buna bağlı olarak solistimiz Didem Dilara Duman gelecek mikrofona ve size Abdülvahit Kuzecioğlu'ndan alınan bir Kerkük türküsü seslendirecek. Evlerinin önü yonca, yonca kalkmıştan boyunca. Ve son olarak yine Abdülvahit Kuzecioğlu'ndan alınan bir Kerkük türküsü seslendirmek üzere solistimiz Semra Algül Oflas gelecek mikrofona. Maral çıkmış dağ başına, seher vakti güle güle, sağ eliyle sol döşüne. Güller takmış güle güle.

Çok çok teşekkür ediyoruz. Sesinize, yüreğinize sağlık. Yüreğin gurbetinde büyüyen özlemleri kor kor demet demet sunacağımız iki damla hasret çiçeği türkümüz var şimdi sırada. Sevgili dinleyenler, Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Yurttan Sesler programı birbirine bağlı iki türküyle devam edecek. İlk olarak sanatçımız Ezgi Azizoğlu'nun seslendireceği Erzincan yöresinden alınan türküyü dinleyeceğiz. Bülbül havalanmış yüksekten uçar. Has bahçe içinde gülüm var değil. Seni seven aşık serinden geçer. Güzeller içinde yârim var değil. Ve buna bağlı olarak solistimiz Ahmet Tuzun'un seslendireceği Mehmet Özbey'in derlediği Kerkük türküsünü dinleyeceğiz. Karanfil üzer gider, yaprağın düzer gider. O

Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık sevgili sanatçı dostlarımız. Efendim türkülerimiz çiçeklerden gül, figanda bülbül, kuşlardan saturnadır. TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı, Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki topluluğumuzun icra edeceği Çorum yöresinden Hüseyin Çırakman'dan alınan bir deyişle sürüyor. Arzu ederdiniz bir yol görmeye, bugün bize hoş geldiniz erenler. Muhabbet bağından güller dermeye, bugün bize hoş geldiniz erenler.

Değerli dinleyenler, Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı, Anadolu insanının dilinden, gönlünden dökülen duygu dolu gönül seslerimizden biriyle. Sanatçımız İsmail Altunsaray'ın çalıp söyleyeceği Orta Anadolu yöresinden Zekeriya Bozdağ'dan alınan bir türküyle devam ediyor. Nar ağacı narsız olur mu?

Çok teşekkür ediyoruz bu güzel türkü için İsmail Altun Saray'a. Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Yurttan Sesler programı birbirine bağlı iki türküyle devam ediyor. İlk olarak sanatçımız Senem Akdemir, Erzincan yöresinden Aşık Davut Sulari'den alınan bir türkü seslendirecek. Ey hamamcı, bu hamama güzellerden kim geldi? İnce belli, dudu dilli, şeker halli yar geldi. Ve buna bağlı olarak solistimiz Özlem Üngör Kara gelecek mikrofona ve size Rize yöresinden Yücel Paşmakçı'nın derlediği türküyü seslendirecek. Bu güzel türküyle üstadımızı da bir kez daha anmış olacağız. Kızıl ağaç yaprağı düşer dibine kalır, verin şalvarı geri, seni kim olsa alır.

Çok teşekkür ediyoruz sanatçımız Özlem İngör Kara'ya ve Yurttan Sesler Kuramıza, hanendi ve sazendelerimize. Rüzgar olup şahlanan, sel olup coşan, deniz olup dalgalanan, vefalımız, vefasızımız, aşkımız, sevdamız olan türkülerimizle beraberliğimiz sürüyor. Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Yurttan Sesler programı birbirine bağlı iki türküyle daha devam ediyor. İlk olarak sanatçımız Barış Akpınar'ın seslendireceği Malatya yöresinden Kemal Çığırık'tan alınan türküyü dinleyeceğiz. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş? Ve buna bağlı olarak solistimiz Ünal Sofuoğlu'nun seslendireceği Trabzon yöresinden Yusuf Cemal Keskin'den alınan türküyü sunacağız sizlere. Ben ağlarım el güler, oy başıma gelenler, benim derdime düşsün şimdi bana gülenler.

sesimizin çıkmadığı yerde sesimiz, nefesimizin kesildiği yerde nefesimiz olmuştur türküler. İşte bugün de yine canlı performansla size Yurttan Sesler programından, Ankara Radyosu'ndan seslendik. Şef Ömer Hayri Uzun yönetiminde Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunun birbirinden güzel türküler seslendiği beraberliğimizin de sonuna geldik sevgili dostlar. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister'imiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve mikrofonda ben Arzu Meliye. Bugün size koromuzdan dinleyeceğimiz Muzaffer Sarı Sözen'in Çanakkale yöresinden derlediği türküyle veda ediyoruz. Sanatçılarımıza, şefimize ve saz sanatçılarımıza da teşekkürü bir borç biliyoruz elbette ki. Bu coşkuyu haftaya tekrar yaşayabilirsiniz aynı saatte. Balıkesir yolunda, sepeti var kolunda. Ben yarimi kaybettim Balıkesir yolunda. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin bağımsızlık gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Zelenski, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik çabalarına da dikkati çekti. Terörsüz Türkiye hedefinde takip ve değerlendirme kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Beştepe'deki toplantıda ana gündem, terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci oldu. Toplantıda 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırıldı. 16'sı kırmızı bültenle aranan 60 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan kişileri ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz denildi. İstanbul, Antalya ve Gaziantep merkezli 3 soruşturma kapsamında 11 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 77 şüpheliden 68'i yakalandı. Yasa dışı bahis, kamu taşınmazlarının usulsüz devri ve kaçakçılığa ilişkin soruşturmalarda milyarlarca liralık para hareketi tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize biçimde haksız kazanç sağlayanlara karşı kararlılıkla mücadeleye devam

şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 11 şirketle 4 derneğe de kayyum atandı. Türkiye Temmuz ayında dış satım rekoru kırdı. İhracat rakamları 25 milyar doları aşarken Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıldı. Temmuz'da en yüksek ihracatı İstanbul gerçekleştirdi. Ocak-Temmuz döneminde ise 54 ilde ihracat artışı kaydedildi. Nükleer enerji teknolojileri tasarım yarışması için geri sayım sürüyor. Teknofest'te bu yıl üçüncüsü düzenlenecek yarışmaya 192 takım başvurdu. 42 takım final sunumlarına katılmaya hak kazandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji dünyasına yön verecek gençlerimiz tam bağımsız Türkiye hedefimize güç katacak dedi. Türkiye'nin petrol arama çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Türkiye Petrolleri, Batman ve Siirt'teki bazı sahalar için petrol arama ruhsat süresinin uzatılması için başvuruda bulundu. Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yenilenebilir kaynaklara yatırımlarını da büyütüyor. Güneş enerjisinin kurulu gücü 12 yılda 641 kat artarak 25.827 megawata ulaştı. 2028 yılında güneş enerjisinde kurulu gücün 33.100 megawatt olması hedefleniyor. Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, yurt başvurularının 29 Ağustos tarihine kadar yapılabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'yi teröre destek veren ülkeler statüsünden çıkardı. ABD Başkanı Trump, geçen yıl yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını söylemişti. Türkiye, kararı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kararın Suriye'nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesiyle, ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağı ifade edildi. Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırıyor. Yeni yaptırımlar, dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerini hedef alıyor. Washington'un baskısı sürerken Tahran'la diplomatik temaslar da devam ediyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Tahran'da görüştü. Umman Dışişleri Bakanı da Hürmüz Boğazı'na ilişkin temaslarda bulunmak üzere İran'ı ziyaret edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Ay Yıldızlılar 3 maçta 3. galibiyetini aldı. Milliler yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri. Önümüzdeki bir saat süresince canlı yayında duygularımıza tercüman, türkülerimizle birlikte olacağız. Programı hazırlayan Esra Eren, teknik yönetmenimiz Gülden Acar ve ben Leyla Köselerli bugün de radyolarınıza konuk oluyoruz efendim. Gönül hanemizi hikmetli bir nefesle açıyoruz. Aşık daiminin doğayı ve insanı hakikat aynasında buluşturan ölümsüz deyişini Zafer Albayrak'ın güçlü yorumuyla radyolarınıza taşıyoruz. Ezel bahar olmayınca kırmızı gül bitmez imiş. Kırmızı gül bitmeyince dertli bülbül ötmez imiş.

Türkülerle gün ortasında sıradaki eserimiz Erzincan'dan Kul Himmet'ten alınan çok güzel bir türkü. Sanatçımız Hayal Has'ın kadife sesiyle sarıp sarmalanacağız şimdi de. Seyyah olup şu alemi gezerim, bir dost bulamadım, gün akşam oldu.

Efendim türkülerle gün ortasında şimdi de Pir Sultan Abdal'ın coşku ve umut dolu dizeleriyle yayınımıza devam ediyoruz. Bu coşkulu deyişi çok erken yaşlarda yitirdiğimiz, kaybettiğimiz Nuray Hafiftaş'ın sesinden dinleyeceğiz. Bugün bize pir geldi, gülleri taze geldi. Önü sıra Kamberi Ali Murtaza geldi.

Türkülerle gün ortasında şimdi de karşılıklı muhabere şeklinde akıp giden şark bülbülümüz Celal Güzelses'ten derlenen aşk ve sitem dolu bir uzun hava dinliyoruz. Ender Balkır taşıyor bu güzel uzun havayı mikrofonlarımıza. Dedim Adil efendim gel kıyma bana. Dedi insaf ettim geldim imana. Dedim bir busecik kerem et bana. Dedi kamaştırır gözlerin yavaş yavaş.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerle geziyoruz yurdun dört bir yanına efendim. Şimdi de Mardin'e uzanıyoruz. Adile Kurt Karatepe, Önder Önderoğlu'ndan derlenen güzel bir türküyle sizlerle şimdi. Yola çıktım Mardin'e, düştüm senin derdine. Mevlam sabırlar versin yarini yitirene.

Baktığı her zerrede, attığı her adımda sevgilinin izini bulan derin bir aşk kelamı. Aşık Veysel'in kaynaklık ettiği Sivas yöresine ait sıradaki türküyü usta isim Cengiz Özkan çalıp okuyacak. Saklarım gözümde güzelliğini, her neye bakarsam sen varsın orada. Kalbimde gizlerim muhabbetini, koymam yabancıyı, sen varsın orada.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili türkü dostlarımız, türkülerle gün ortasında Aşık Veysel'in sözüne ve türkülerine doyamadık bir türküsüne daha kulak verelim istiyoruz. Nazlı Öksüz seslendiriyor sıradaki türküsünü. Çırpınıp içinde döndüğüm deniz dalgalanır coşar rüzgarında.

Türkülerle gün ortası birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Sırada Volkan Yılmazer'in sesinden dinleyeceğimiz sevilen bir semah var. Allah bir Muhammed Ali nazar eyle bari. İzzü Celal'in aşkına göster şol didarı bana.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerle gün ortasında şimdi de bir Gaziantep türküsü var sırada. Dünya Tekin Hasan Hüseyin'den derlenen güzel bir deyiş seslendirecek şimdi de. Gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün. Dünya kadar malın olsa ne fayda? Söyleyen dillerin söylemez olur. Bülbül gibi dilin olsa ne fayda?

Programımızın sonuna yaklaştığımız şu dakikalarda bu kez sevilen sanatçı Hüseyin Turan mikrofonlarımızda. Eğlen yolcu meylen bir su vereyim. Susuz çöller aşmadın mı yaradı diyor.

Veda vakti geldi türkülerle gün ortasında. Bugün de sizlerle olan yolculuğumuzun sonuna geldik sevgili dostlar. Bu güzel yolculuğu Sabahat Akkiraz'ın güçlü sesiyle sonlandırmak istiyoruz. Bahçede güller açmış. Programı hazırlayan Esra Eren, teknik yönetmenimiz Gülden Acar ve ben Leyla Köselerli. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Türkülerle kalın, esen kalın.

0: bizim eller.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim İller programıyla selamlıyoruz sizleri. Bugün türkü yolculuğumuzu Elif Sucu hazırladı, Ahmet Aykılıç sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik, sizlerleyiz. İlk türkümüzle Erzurum yöresinden bu türküde Erkan Sürmen'in sesine kulak veriyoruz. Erzurum Ovaları.

0: Çalvara çalvar, vara bel bağlama. Çalvarı dönler, boyara bel bağlama.
1: TRT TRT Türkü.
2: Sevgili dinleyenler, Nezahat Bayram'ın Kayseri yöresinden derlediği türküyü Adile Kurt Karatepe söylüyor. Ceviz oynamaya geldim ona.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, saatimiz 13.12'yi gösteriyor. Canlı yayınımız İzzet Altınmeşe'nin sesiyle devam ediyor. Bir dilim, iki dilim, üç dilim elma.

Saatimiz 13.27'yi gösteriyor. Canlı yayınımıza Diyarbakır yöresine ait bu türküyle devam ediyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türkü Ali Rıza Gündoğdu söylüyor. Bir ceket isterim, kolu dar ola.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 13.39'u gösteriyor. Canlı yayınımız Malatya yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Senem Akdemir söylüyor. Bu meral bakışın ey peri suret, çok açtı bağrımda yara gözlerim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimize Kırşehir yöresine ait Neşet Ertaş'tan alınan bu türküyle devam ediyoruz. Reyhan Ediş söylüyor o şirin sözlerine.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimize Ümit Tokcan'ın sesiyle Giresun yöresine ait bu türküyle devam ediyoruz. Çavuşlu diye diye düştüm yollara.

Seni ulaştık. Eli Sucu hazırladı bugün programımızı. Ahmet Aykılıç sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik sizlerleydik. Bir sonraki yayında buluşuncaya dek Tülin Berbergil'in sesiyle ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Cemile'nin gezdiği...

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Zafer Elgin. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla gittiği Bitlis'te kutlama programının ardından kabine toplantısına başkanlık edecek. Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde üçüncü kez gerçekleştirilecek kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefindeki son durumla bölgesel güvenlik konuları ele alınacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 26 Ağustos 1071'in tarihi...

tarihin seyrini ve coğrafyaların istikametini değiştiren kutlu bir kader anı olduğunu belirten Bahçeli, Malazgirt mazimiz, Anadolu namusumuz, Türkiye istikbalimizdir dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonun sadece bilgi kirliliği değil, milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Duran, sosyal medyada yer alan açıklamasında, konuyla ilgili toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla 81 ilde geniş kapsamlı hakikat seferberliği başlatıldığını duyurdu. Suç ve suçlularla mücadele yurt içi ve dışında kararlılıkla sürdürülüyor. Son olarak kırmızı bültenle aranmakta olan 16 kişiyle ulusal seviyede aranmakta olan 44 kişi yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hiçbir suçlunun yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyeceği vurgulandı. Antalya'nın Kemer ilçesinde hazineye ait taşınmazların usulsüz devredildiği gerekçesiyle 27 kişi gözaltına alındı. Usulsüz devredildiği belirtilen 80 taşınmazın yaklaşık 10 milyar lira değerinde olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Ankara, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kararın Suriye'nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesiyle ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ilme kazandıracağına inanıyoruz denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat yürüttüğü lider diplomasisiyle Suriye ekonomisini etkileyen Sezar yaptırımları da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından kaldırılmıştı. Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırıyor. İran'a yönelik yeni yaptırımlar dijital varlıkların yanı sıra teknoloji ve altınla havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerini hedef alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran'la diplomatik temasları da devam ediyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, müzakere süreciyle ilgili olarak İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Tahran'da görüştü. İran ziyaretin son derece verimli geçti.

geliştiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanlığı ofisi Washington'la görüşmeler konusunda önümüzdeki günlerde büyük diplomatik başarıların ortaya çıkabileceğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin bağımsızlık gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Sosyal medyada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği desteğe de işaret eden Zelenski, arabuluculuk çalışmaları ve barışın sağlanmasına yönelik girişimleri için de Türkiye'ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'da düzenlenen 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne görüntülü mesaj gönderdi. Emine Erdoğan, 4 yılı aşkın bir süredir devam eden savaşta çocukların eğitimini sürdürdüğünü, kadınların hayatın her alanında sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Emine Erdoğan, Ukrayna halkı ilham veren mücadelesiyle geleceğine sahip çıkıyor dedi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, vakıf üniversitelerinin ücretleri konusunda uyarılarda bulundu. Özvar, rektörlere gönderdiği mektupta %25 artış sınırına uymanın yasal zorunluluk olduğunu vurguladı. Haberleri dinlediniz.

En saf, en temiz ve en içten duygularımızdır türküler. Türküler bazen özlemlerimiz, bazen sevinçlerimiz, bazense suskunluğumuzdur. Kimi zaman yavuklusunun hasretini çeken bir aşık, kimi zamansa kurulan en sağlam gönül köprüleridir. Türkülerimiz bizim kalbimizdeki umuttur. İçimizde kimi zaman feryat eden, kimi zaman da yüreğimizi sevince boğan ve hayatı renkli ve yaşanabilir kılan melodiler bütünüdür türküler. Hayat nasıl sürerse sürsün, türküler insanın içini umutla doldurur. Türkü dinlemek tıpkı pamuk gibi bulutlarla dolu masmavi bir gökyüzü ve pırıl pırıl ışıldayan bir güneşin sıcaklığı gibidir. Yemyeşil çimenlerde koşmak, çiçeklerden yayılan mis gibi kokuyu içine çekmektir doyasıya. Mevsimlerden en renklisi ve en canlısıdır türküler. Türkü dinlemek sıcacık, içten bir gülümseme gibidir insanın içini ısıtan. Dostluğun ve kardeşliğin şehri Diyarbakır'dan duygularımızı ifade eden ve dilimizde yer eden en güzel türküleri kanatlandırıp uçuracağımız Türkü Diyarı programı başladı. Öncelikle bizi tercih ettiğiniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz değerli türkü severler. Bu güzel duygularla yola çıkarak, yaşamımız boyunca yüzümüzden tebessümü eksik etmeyerek, tıka basa sevgi dolu heybemiz, sıcacık bir merhabamız ve neşe dolu yüreğimizle sizleri selamlıyoruz. Sizler için seçtiğimiz birbirinden seçkin türküler eşliğinde siz değerli dinleyicilerimize yoldaşlık etmek istiyor ve her yeni gününüzün sevgiyle ve türkü tadında geçmesini dileyerek bugünkü program ekibimizi sizlere takdim ediyoruz. TRT Türkü'de yayınlanan TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizin için Soner Emre hazırladı. Yayına katkılarıyla Selin Narin Kardeş bizlerle birlikte. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan sunucunuz ben Aslı Hocaoğlu. Yayını radyolarınıza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşım Mahmut Bayhan'la birlikte diyoruz ki dinlemekte olduğunuz Türkü Diyarı programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Müzik.

Programımızda Ezgi Kervanımıza yol verirken sizleri sanatçımız Şerife Hatun'un seslendireceği Bakır Yurtsever'den alınan bir Şanlıurfa türküsüyle buluşturacağız. Tamburam rebab oldu, ciğerim kebab oldu. İstedim vermediler, bir zalım sebep oldu.

Şarkı Diyarı programımızda şimdi de İzzet Altınmeşe'ye ait hafızalara kazınan güzel bir Diyarbakır türküsüyle sizleri buluşturacağız değerli türküseverler. Maden dağı dumandır, yolu dolan dolandır, yârim gitti gelmedi, yaş gözüme dolandı. Anadolu'nun bağrından kopan bu köklü türkü, usta sanatçının yorumuyla dertli bir yüreğin feryadını günümüze taşıyor. Her mısrasında yaşanmışlığı, hasreti ve samimiyeti hissettiren bu özel icra, ruhunuzu dinlendirecek, sizi bambaşka diyarlara götürecek. Sazın telinden dökülen, zamana meydan okuyan bu eser, İzzet Altınmeşe'nin eşsiz üslubu ve güçlü sesiyle birleşecek ve bizi Maden Dağı'nın yollarında gezdirecek.

Sevgili dinleyenler, şimdi de sizi Abdurrahman Kızılay'dan alınan Nida Tüfekçi'nin derlediği Kerkük Yöresi bir türküyle buluşturacağız. Bu türküyü değerli sanatçımız Aysun Kültekin seslendirecek. Altın hızma mülayim, seni haktan dileyim. Yaz günü Temmuz'da sen terle ben sileyim. Kerkük'ün bağrından kopup gelen Türkmen kültürünün musiki geleneğinin ve Kerkük'ün o derin zarafetinin simgesi olan bu nadide türkü bizlere özlemi, sevdayı ve teslimiyeti en yalın haliyle anlatıyor. Dinleyelim.

Aysun Gültekin'in seslendirdiği bu güzel sevda türküsünden sonra şimdi de sizleri biraz hareketlendirmek istiyoruz değerli dinleyenler. Düğünlerde, eğlencelerde defalarca duyduğumuz aman şeker oğlan türküsünü neredeyse hepimiz biliriz değerli türküseverler. Daha ilk ezgisinde insanın içini kıpır kıpır eder. Neşesiyle yerinde duramayan hareketli bir eserdir. Şimdi sizleri bu güzel ezgiyle buluşturmak istiyoruz. Kayadan bakan oğlan, gömleği keten oğlan, gece gelme gündüz gel, horozdan korkan oğlan. Burhan Gökalp'in Yağcıoğlu Fehmi Efe'den derlediği bu ritmik türküyü Sümer Ezgün'ü yorumuyla dinletiyoruz.

Sevgili dinleyenler, bazı sanatçılar etkili sesiyle insanın içine işler, gönüllerimizi coşturur, hanemizi sümbül, nergis kokularıyla doldurur. Sabahat Akkiraz da bu sanatçılarımızdan biri. Sabahat Akkiraz söylediği ağıtlara bile o gül yüzünden bir tebessüm yerleştirir, hayat verdiği türküleri çok sakin ve huzurlu bir şekilde söyler. Öyle ki onu dinleyenlere de bu güzel duyguyu yansıtır usul usul. Türküleriyle bütün hislerimize tercüman olur, bununla da yetinmez. Bizleri diyar diyar gezdirir o muhteşem ve hayat dolu sesiyle. Şu karşı yaylada göç katar katar, bir güzel sevdası serimde tüter. Bu ayrılık bana ölümden beter. Geç de dost kervanı, eyleme beni. Dostlar gelip geçer hayatımızdan, yıllar yılları kovalar ama türküler ve birbirinden seçkin türkülere ses veren sanatçılarımızın o eşsiz sesi kayıtlarımızda hep saklı kalır. Biz de yıllar önce seslendirilen bu güzel eseri sizlerle buluşturuyoruz. Muazzez Türüngin, Hıdır Ersoy'dan Erzincan Tercan yöresine ait derlediği bu türküyü turna avazlı sanatçımız Sabahat Akkiraz seslendiriyor.

Saatlerimiz 14.30'u gösterirken TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından canlı olarak sizlerle birlikte olduğumuz Türkü Diyarı programımız devam ediyor ve şimdi de sizleri Elazığ'a götürüyoruz değerli türkü severler. Mehmet Özbek'in Enver Demirbağ'dan derlediği türküyle sanatçımız Hüsamettin Subaşı radyolarınızda. Dinleyeceğimiz türkü "Oy akşamlar akşamlar yine oldu akşamlar. Evle evine gider garip nerede akşamlar?"

0: Türkü Diyarı Diyarbakır'dan devam ediyor.
1: Şimdi dinleyeceğiniz türküyle Adıyaman yöresine gidiyoruz değerli türkü severler. Aziz Çelik'ten alınan türküyle Bedia Akar Türk radyolarınızda. Dinleyeceğimiz türkü Düz Dara Yar Düz Dara, Yar Zülfünü Düz Dara. 99 yarem var, sen açtırdın 100 yara.

Hediye Akartürk'ü büyük bir keyifle dinledik. Şimdi de Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Süleyman'dan derlediği Sivas yöresine ait güzel bir sevda türküsüyle sizleri baş başa bırakmak istiyoruz değerli türkü severler. Zeynep, bu güzellik var mı soyunda? Elvan elvan güller biter bağında. Arife gününde, bayram ayında. Zeynep'im, Zeynep'im, allı Zeynep'im. Beş köyün içinde şanlı Zeynep'im. Dünyanın en güzel türkülerinden biri olarak nitelendirebileceğimiz bu eşsiz türküyü Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu birlikte seslendiriyor. Bu etkileyici sevda türküsü sanatçılarımızın eşsiz yorumuyla her cümlesinde daha bir derine işleyecek ve siz de bu türkünün büyüsüne kapılıp gideceksiniz bilinmeyen yerlere doğru.

Türkü diyarı, dostluğun ve kardeşliğin şehri Diyarbakır'dan devam ediyor değerli türkü severler. Emin Aldemir'in Ahmet Sevinç'ten derlediği arşivimizde kayıtlı Bolu yöresi türküde Meliha Güneş'e kulak vereceğiz şimdi. Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Herkes bir türkü dinler ama herkes aynı şeyi hissetmez. Kimi etkileyici bir sözde kendini bulur, kimi bir melodide geçmişini, kimi de hiç söyleyemediği bir vedayı. Bu türkü belki de kalbimizde sakladığımız ne varsa ona dokunacak. Çünkü bazı hikayeler anlatılmaz. Bazen bir türkü olur dillerde, bazen de bir umut olur ve gökyüzüne karışır. Belki de bu türküde anlatılan sizin hikayeniz olur diyelim ve sizleri bu ezgiyle ve tabii ki sanatçımız Meliha Güneş'le baş başa bırakalım.

Sevgili dinleyenler, şimdi de sevmenin ve sevilmenin dile getirildiği Urfalı Cemil Cankat'tan alınan hareketli ezgiyi Diyarbakırlı sanatçı Bedri Aysel'i seslendirdi.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programımızın bugün de sonuna geldik sevgili dinleyenler. Bu güzel programı sizler için Soner Emre, Selin Narin Kardeş birlikte hazırladı. Ana kumanda masasında teknik yönetmenimiz Mahmut Payhan'dı. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu sizlerle birlikteydim. Son bir türküyle sizlere veda edeceğiz. Yarın aynı saatte bu frekansta türkülerin yarenliğinde yeniden buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun diyelim ve sanatçımız Musa Kaldı'dan alınan hareketli türküyle sizlerle birlikte olacak. Biz el sallıyoruz. Dinleyeceğiniz

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programıyla sizlerle birlikteyiz. Trabzon'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Murat Çelik ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Bugün de birbirinden güzel türkülerle sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak Artvin yöresinden bir türkü dinleyeceğiz. Hasan Çıtak'tan derlenen türküyü İmran Koç seslendiriyor. Senden bana yar olmaz, olsa vefakar olmaz.

Hatay İskenderun'dayız. Nimet Nergiz'den derlenen türküyü Mustafa Özcan seslendiriyor. Hanım arabaya binmiş, yan yana yürür, arabacı aşka gelmiş, atlara vurur.

Bedri Öztürk'ten derlenen Gümüşhane Kelkit türküsünü koro seslendiriyor. Et pişirdim yağlı yağlı, çifte atlar damda bağlı.

Adana yöresindeyiz. Aşık Ferahi'den derlenen türkü Bedia Akartürk söylüyor. Ah neyleyim gönül senin elinden. Her zaman ağlarım, gülemem gayrı.

İsmail Türüt ve Olcay Köker'den dinledik Dağlara Yağı Kar, Rize Hemşin yöresine aitti türkümüz. Şimdi de sizleri İzmir'e götürüyoruz. Ahmet Yamacı'dan derlenen türküyü Semra Bağcı seslendiriyor. Şu İzmir'den çekirdeksiz nar gelir, sırma cepken ince bele dar gelir.

Bir Kerkük türküsü dinleyeceğiz. Mehmet Erenler'den ve bu türkü Abdülvahit Kuzecioğlu'ndan derlenmiş. Kalenin dibinde bir taş olaydım, gelene geçene yoldaş olaydım.

Samsun Ledik'ten bir türkü dinledik. Cahit Çağlar'dan derlenen türküyü Merve Kayacan seslendirdi. Beni bir dost yaraladı. Saatlerimiz 15.41. Karadeniz'den yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi de sizleri Çanakkale Biga'ya götürüyoruz. Kamil Nizam Bigalı'dan derlenen türküyü Perihan Mesudi seslendiriyor. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya.

Sevdiğime varamadım, ipek çorap giyemedim. Ordu Aybastı'dayız. Ramazan Çetin'den derlenen türküyü Özlem Üngör seslendiriyor.

Giresun Göreleden bir türkü dinledik. Süreyya Davulcuoğlu seslendirdi. Püsküllüdür püsküllü Alagürgen'in dalı. Şimdi de Sinop yöresindeyiz. Gülcan, Sevim, Bilgin bizlerle. Entere aldım 45'e.

Bugün de Karadeniz'den yolculuğumuzun sonuna geldik. Son türkümüzü Fuat Saka'dan dinleyeceğiz. Sotka Faros. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Murat Çelik ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci hedefe ulaştığında milletin önünde yeni bir dönemin kapılarının açılacağını söyledi. Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamalarında yaptığı konuşmada "Ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz" dedi. Bu arada kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında şu sıralarda Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanıyor. Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde üçüncü kez gerçekleştirilecek kabine toplantısında terörsüz Türkiye sürecindeki son durumla bölgesel güvenlik konuları ele alınacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonun sadece bilgi kirliliği değil, milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Duran, sosyal medyada yer alan açıklamasında, konuyla ilgili toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla 81 ilde geniş kapsamlı hakikat seferberliği başlatıldığını duyurdu. Ekrem İmamoğlu davası sürüyor. Davanın ikinci duruşmasının bugünkü oturumunda Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun savunması alındı. Cumhuriyet Savcısı İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın ifadesini hatırlatarak elden teslim edildiği öne sürülen 1 milyon avroyu sordu. Aldığı yanıtı yeterli bulmayan Cumhuriyet

savcısı kaynağı belirsiz para gerekçesiyle Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç ve suçlularla mücadele yurt içi ve dışında kararlılıkla sürdürülüyor. Son olarak kırmızı bültenle aranmakta olan 16 kişiyle ulusal seviyede aranmakta olan 44 kişi yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hiçbir suçlunun yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyeceği vurgulandı. İzmir'de taraftar grupları içinde faaliyet gösteren iki organize suç yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Aralarında suç örgütü elebaşlarının da bulunduğu 51 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. İzmir'de geçen Eylül ayında iki taraftar grubu arasında çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesinin ardından soruşturma derinleştirilmiş, operasyonlarda çok sayıda kişi yakalanmıştı. Antalya'nın Kemer ilçesinde hazineye ait taşınmazların usulsüz devredildiği gerekçesiyle 27 kişi gözaltına alındı. Usulsüz devredildiği belirtilen 80 taşınmazın yaklaşık 10 milyar lira değerinde olduğu belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin bağımsızlık gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Sosyal medyada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği desteğe de işaret eden Zelenski, arabuluculuk çalışmaları ve barışın sağlanmasına yönelik girişimleri için de Türkiye'ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'da düzenlenen 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne görüntülü mesaj gönderdi. Emine Erdoğan, 4 yılı aşkın bir süredir devam eden savaşta çocukların eğitimini sürdürdüğünü, kadınların hayatın her alanında sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Emine Erdoğan, Ukrayna halkı ilham veren mücadelesiyle geleceğine sahip çıkıyor dedi. Fransa'nın güneyinde etkili olan kasırga yıkıma yol açtı. Poma kasabasında etkili olan kasırga ve hortum nedeniyle 39 kişi yaralandı, onlarca ev hasar gördü. İspanya'nın kuzeydoğusunda ise fırtına şiddetli yağışa yol açtı. Nara tayfunu da Vietnam ve Çin'i etkisi altına aldı. Tayfun nedeniyle onlarca kişi tahliye edildi. Sokaklarda mahsur kalan yüzlerce kişi kurtarıldı. Güney Amerika ülkesi Bolivya'da ise yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı. Bazı yollar trafiğe kapatılırken El Alto Uluslararası Havaalanı'ndan uçuşlar geçici olarak askıya alındı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Bazen bir zeybeğin ağır vakur duruşu, bazen bir teknenin kıpır kıpır havasıdır Akdeniz. Sevincimiz de bellidir, derdimiz de, türkümüz de. Şimdi kulak vermenin, bu toprağın sesini kalbimizde duymanın tam vakti. Bugün programı Bilgehan Gödek'le hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu var. Mikrofonda ben Rıza Okur. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlıyor. Ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Sanatçımız Sabahat Arslan seslendiriyor. Kızılcıklar oldu mu? Selelere doldu mu?

İkinci türkümüzü Hasan Özel seslendirecek, bir Kırklareli türküsü bu. Aşık Ali Tamburacı kaynaklık etmiş bu türküye. Nida Tüfekçi de derleyip notaya almış. Tabakamda tütün yok.

Programımızın sonlarına yaklaşıyoruz sayın dinleyiciler. Ahmet Turan'ı dinleyelim şimdi bir Sakarya türküsünde. Allı yazma başında.

Akdeniz'in renklerini bitirdik sayın dinleyiciler. Bilgehan Gödekli hazırlamıştı programı. Özcan Öztoklu teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşçakalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Merhaba sevgili dinleyenler. Mersin'den Çukurova Radyosu'ndan selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz siz sevgili türkü dostlarına. Yurdumuzun birbirinden güzel ezgilerinden derlenen Çukurova'dan programıyla sizinleyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çukurova Deni Derya Çetin daha hazırladı. Teknik yapımda Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Ali Rıza Gündoğdu söylüyor. Emin Aldemir'in Selahattin Erorhan'dan derlediği bir türkü. Şahin indim bağ başında oturdum. Mecnun gibi ben Leyla'mı yitirdim.

Şimdi de bir Karadeniz türküsünde Tuğba Ger'i dinliyoruz. Salına salına suya gidersin. Su değil melamın, seyran edersin.

0: TRT Türkü.
1: Mersin yöresinden bir türküyü Bedri Koçak söylüyor. Sarı yaylamda seni yaylayamadım başım kar iken, yavru palazından avlayamadım toy iken.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Adnan Ataman'ın Aşık Daim'den derlediği Erzincan yöresinden bir türküyü Saime Can Türk söylüyor. Gitme durnam, gitme dağlar salında.

Sırada Diyarbakır yöresinden bir türkü var. İzzet Altın Meşe'nin Lamia Benek'ten derlediği türküyü sanatçımız Münevver Özdemir söylüyor. Çaldığın saza mı yanam?

0: TRT Türkü.
1: Sözleri Melihli Baba'ya, müziği ise Metin Öztem'e ait bir türküyü Hüseyin Turan seslendiriyor. Ey güzeller şahı.

TRT Türkü. Sayın dinleyenler, saatler 17.37'yi gösteriyor ve sırada Ankara yöresinden bir türkü var. Nida Tüfekçi'nin Necmettin Palacı'dan derlediği türküyü Dilek Karadağ seslendiriyor. Oğlan kolunu sallama, gafile boş yere yalvarma.

sırada Yozgat yöresinden bir türkü var. Nida Tüfekçi'nin derlediği türkü Ümit Tokcan söylüyor. Sabahınan esen seher yeri mi? Benim gönlüm divane mi, deli mi?

Türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Derya Çetin de hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsünü Mustafa Özcan'ın yorumuyla dinliyoruz. Bir Orta Anadolu türküsü. Sallan boyuna bakayım. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

Saat 18. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklerde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. Sürecin hedefe ulaşmasıyla yeni bir dönemin başlayacağını belirten Erdoğan, ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz dedi. Büyük ve güçlü Türkiye vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'teki temasları çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte dünyanın en büyük Türk İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı da ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli

ifadesini hatırlatarak elden teslim edildiği öne sürülen 1 milyon avroyu sordu. Aldığı yanıtı yeterli bulmayan Cumhuriyet Savcısı, kaynağı belirsiz para gerekçesiyle Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifadesi alınan ünlü isimler arasına oyuncu Şahan Gökbakar da eklendi. Tanık sıfatıyla ifade veren Gökbakar, Haluk Levent'e güvenmediği için Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkisinin bulunmadığını söyledi. Şahan Gökbakar, yardım faaliyetlerinin her zaman devlet eliyle, resmi kurumlar eliyle yapılmasını destekledim, dedi. Kuytulcular suç örgütüne 6 ilde düzenlenen operasyonla darbe vuruldu. 35 şüphelinin tutuklandığı operasyonun ardından suç örgütü

Pezeşkian'la Tahran'da görüştü. İran, ziyaretin son derece verimli geçtiğini duyurdu. İki ülke arasındaki müzakerelere temaslar sürerken, Amerika Birleşik Devletleri'nin diplomatlarını Orta Doğu'daki büyükelçiliklerine geri göndermeye hazırlandığı iddia edildi. New York Times gazetesi, bölgedeki diplomatik misyonlarda alınan acil durum önlemlerinin bu haftadan itibaren kademeli olarak azaltılmasının planlandığını yazdı. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklığı cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalacak. Yurdun çeşitli kesimlerinde etkisini hafta boyunca sürdürecek olan yağışlı hava cuma günü geniş bir alana yayılacak. Yağışlar hafta sonunda da yurdun büyük bölümünde devam edecek. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında yarın Fransa'nın Lyon takımına konuk olacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve TRT Tabii'den canlı yayınlanacak. A Milli Kadın Voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu için parkeye çıkacak. Grubundaki ilk 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları A grubundaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Yarın saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Erkan, Arapça kökenli bir kelime olup temel anlamda esaslar, kurallar, yol ve yöntem veya bir topluluğun ileri gelenleri demektir. Ayrıca askeri terminolojide general veya amiral rütbesindeki subayları tanımlamak için de kullanılır. Özellikle Alevi Bektaşi geleneğinde erkan, o topluluğun yasası durumundaki kuralları, ibadet şekillerini ve adab törenlerinin bütünü anlamına gelir. Kuralların ve uygulamaların yazılı olduğu eserlere ise erkanname adı verilir. Kültürümüzde erkana bağlı kalmak, kişisel arzular ne kadar güçlü olursa olsun, içinde yaşanılan toplumun değerlerine, büyüklerin kararlarına ve yerleşik kurallara saygı göstermeyi gerektirir. Türkülerin dünyasında erkan, sadece makam mevki sahibi kişileri değil, bir toplumun ortak aklını, asırlardır süregelen yerleşik düzenini ve bireylerin uymakla yükümlü olduğu geleneksel kaideleri simgeler. Bugün çalacağımız deyişle geçen erkan kelimesi, toplumu ayakta tutan manevi kuralları, yol yordamı ve yüzyıllardır süregelen inanç disiplinini simgeler. Aşık Gevheri bu kavramla cahillik karşısında yalnızca insan ahlakının, edebinin değil, bu köklü manevi düzenin ve yol nizamının da nasıl derinden sarsılıp ağladığını türkünün ruhuna katar. Şimdi bu güzel deyişi dinliyoruz. Sözün bilmez bazı cahil elinden, edep ağlar, erkan ağlar, yol ağlar.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi.

0: Öykü Akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri, saat tam 18.10'u gösterirken biz tam vaktinde Ankara Radyosu'ndan Türkü Akşamı'na başlıyoruz. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Akşam hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Saat 20'ye kadar ikram edeceğimiz türkülerle de önümüzdeki dakikaları değerlendireceğiz, kıymetlendirmeye çalışacağız hep birlikte. Mehmet Taha Arıkan hazırladı programı. Adem Karaman teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Ekip arkadaşlarım adına sesleniyorum size. Nuray Hafiftaş seslendirecek anonim türkümüzü. Programın aynı zamanda açış türküsü. Görüştüm yarımla bulak başında, ulduzlu gecede ay ışığında.

Volkan Erdoğan'la devam edeceğiz türkü akşamına. Bitlis yöresine gidiyoruz. Niyazi Ateşli'den alınmış türkü. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Bağa vardım nar için, gül kopardım yar için.

Bedia Karfürk'te devam edeceğiz. Konya Karapınar yöremiz İbrahim Çetin ve Rıfat Börekçi'den alınmış türkü. Çek deveci develeri sulansın, akan çayların suları bulansın.

Türkü akşamında Coşkun Gök ve Zara'dan dinledik birer türkü. Elvan Erbaş ve Şahin Gültekin'e devam ediyoruz. Ankara Şerefli Koçhisar yöresinden alınmış değerli dinleyiciler. Türkümüz. Hazım Atılgan kaynaklık ederken notayı Altan Demirel almış. Aman köylü kızı, haydi köylü kızı, göster gözlerini alayım seni.

Selahattin Alpay'ın seslendireceği türküyle devam ediyor. Türkü akşamı Seyfettin Sucu'ya ait bir türkü. Havada kartal sesi var, kar mı yağacak? Sol gözüm atıyor, yar mı gelecek?

Yeşim Dağlı Şahin söylüyor dinleyeceğimiz türküyü değerli radyo dinleyenleri. Sanatçının yöresi aynı zamanda Denizli. Fazıl Cengiz Eskin ve Yeşim Dağlı Şahin birlikte derlemişler bu türküyü. İki teşri sani günün ortası, gerildi gözüme dünya perdesi, canıma kastetti namus belası.

Havva Karakaş'la devam edeceğiz değerli dinleyiciler. Barış Akpınar seslendirdi Kastamonu türküsünü. Rumeli'ye gidiyoruz sanatçıyla. Sanatçımız seslendireceği türküyü Fethiye işçilerden derlemiş. Ben bir göçmen kızı gördüm Tuna boyunda. Elinde bir beste kuzi hem kucacığında.

sözü Hadde'den geçiren Karacaoğlan'a ait. Bestesi ise Haydar Kutluer tarafından yapılmış. Bizim pencereler yele karşıdır. Muhabbet dediğin karşı karşıdır. Girebilsen şu sinemde neler var. Gülüp oynadığın ele karşıdır.

Sercan Kökçen Şahin, Manisa Akhisar yöresinden seslendirecek bir türkü. Hayati Ürgüp ve Şah'dan Yektaş kaynaklık etmişler türkümüze. Hamdi Özbay derlemiş. Çaya iner ağlarım, çayda balık avlarım. Balık değil efkarım, ben derdimi ağlarım.

Hüseyin Turan'la devam ediyoruz. Erzincan Tercan'a gideceğiz. Ali Ekber Çiçek aşık Davut Sulari'den almış türküyü. Çoktan beri yollarını gözlerim. Gönlümün ziyası dost Safa geldin. Şu garip gönlümün bağı bostanı. Ayvayla turunç nar Safa geldin.

Kamil Sönmez ve Esra Erikinci'den birer türkü dinledik. Belkıs Akkale ve İzzet Altın Meşe bir türkü seslendirecekler birlikte. Türkü İzzet Altın Meşe'ye ait. Kızılırmak yeter canlar aldı, nice yüreklere ateş saldı.

Özgür Eren'le devam ediyoruz. Yöremiz Nevşehir. Neriman Tüfekçi Gündüz Haram Yemez'den almış türküyü. Ağaçlıktan arar gelir, pınarlara sorar gelir.

Okan Murat Öztürk'le Sivas'a gidiyoruz. Feyzullah Çınar'dan alınmış türkü. Dolanı dolanı gelir ölüm yavaşça yavaşça. Kalem alıp yaz derdimi gülüm yavaşça yavaşça.

Emel Taşçıoğlu ile Rumeli'ye gidiyoruz. Anonim bir türkü seslendirecek sanatçı. Bulaşık almış koyunlarını gider dermene, satar koyunları bulaşık alır yâre fermene.

Nurullah Akçay'ı seslendirecek dinleyeceğimiz türkü, anonim türkülerden biri. Bir güzele vuruldum, dedim ona değme değme. Hasretinden kavruldum, yandı bağrım ona değme.

Sevcan Urhan'la devam edeceğiz. Sivas Şarkışlı'ya gidiyoruz. İhsan Öztürk türkü repertuara kazandırmış. Hacer babasını engin mi sandın? Ayağında potin zengin mi sandın? Her olur olmazı dengin mi sandın? Ay da doğdu, göremedim yar seni.

19.51'i göstermeye başladı saatimiz türkü akşamında. Mustafa Acar seslendirecek Eskişehir türküsünü. Dakikaları türkülerle kıymetlendirmeye devam ediyoruz. Mustafa Hoşsu, Cemal Karaelmas'tan almış türkümüzü. İner gelir şu dağların dumanı, hiç kalmamış güzellerin imanı.

Pezeşkian'la Tahran'da görüştü. İran, ziyaretin son derece verimli geçtiğini duyurdu. İki ülke arasındaki müzakerelere temaslar sürerken, Amerika Birleşik Devletleri'nin diplomatlarını Orta Doğu'daki büyükelçiliklerine geri göndermeye hazırlandığı iddia edildi. New York'ta

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz Radyo Sanatçıları Konseri'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maisterimiz Fırat Özturan, programımızın şefi ve sunucusu ben Sabahattin Gülümser, yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler ve Murat Tezcan'ın, tarda Ali Özkan Özcan, kavalda Fedai Tekşahin, kemanede Cafer Nazlıbaş, ritim sazda Murat Kars, basta Tayfun Şakalakoğlu. Aşık Ali Sultan'dan alınan güzel hareketli bir türküyle veda ediyoruz. Taze karlar yağmış karın üstüne, mikrofonda Emrah Koçak.

0: Efendim Reyhan Edişin o güzel sesinden iki güzel türkü ve sevgili orkestramızın gönlünden kopan o güzel ezgiler için ve melodiler için teşekkür ediyoruz.
1: Efendim biz teşekkür ederiz.
0: Biraz önce sen söylerken aklıma bir şey geldi. Aslında çok zor bir iş yapıyoruz biliyor musun? Yani belki dışarıdan görenler ya ne güzel işte türkü söylüyorlar falan işte öyle program işte yapıyorlar falan diye düşünebilirler ama TRT olarak biz bir yayın kurumuyuz. Dolayısıyla şimdi her an ağzından çıkabilecek bir işte yanlış bir cümle veyahut orkestra olarak düşündüğümüzde benim bildiğim yıllarca müzisyenliğine çok güvendiğim ve gerçekten de iyi müzisyen olan birçok arkadaşımız, abimiz veya da meslektaşımız bir anda işte nefesli sazla, ya nefesli saz zaten Fatih'te bilir çok zordur özellikle zurnanın o sesi tutturmak çünkü kamışlı bir enstrüman. Dolayısıyla o kadar böyle güzel müzisyenler vardı ve canlı yayında yaptığı bir ses tutturmadan dolayı bir anda işte o kötü müzisyen oldu.
1: Şey
0: ya o geldi aklıma biraz önce sen söylüyorsun işte Gökhan tam ikinci.
1: Tamamen doğaçlama okuyoruz doğaçlama, çalıyoruz değil mi?
0: Doğaçlama bir böyle bir birinci türkünün arasında bir açış yaptı.
1: Evet.
0: Dedim ki ya helal olsun.
1: Biz daha önceki programlarımızda da söyledik. Genelde biz hep Gökhan Karakaya, Fatih Koçar ve diğer kıymetli dostlarımızla birlikte Türkiye evini yürütüyoruz. Yani bizim solistik yaptığımızda hep öyle. Her defasında da anlatıyoruz. Biz provada farklı, canlı yayında farklı icra ediyoruz diye. Bu iki eser yine öyle oldu. Herkes gönlünü katıyor. Bence müzik böyle olmalı zaten.
0: O niye aklına geldi diyeceksin. Yani ezgiye giriyor ya mesela işte orkestra. Allah Allah.
1: Böyle
0: Türkiye,
1: değildi diyorsun.
0: Türkiye ne kadar çok benziyor diyorum. Bir an böyle karıştırıyorum.
1: Bakışarak anlaşıyorlar.
0: O türkü müydü, bu türkü müydü filan. Bugün böyle bir şeyden bahsettik inşallah karıştırmayız yani ama mesela program provada biz ilk önce başka bir türkü hazırlamıştık. Güzel de bir türkü. Ben 2-3 gün önce bu repertuar yaparken verdim. Hiç bu kadar benzeyeceği aklıma gelmemişti. Aşık Maksut Feryadi'nin El Gözümde Dersiz Gamsız evet. Bileyim diye. Ama bizim Malatya türküsü var biliyorsun. Beni Dertten Derde Saldın. O kadar çok benziyordu ki hadi değiştirelim dedik. Ve dolayısıyla birinci türkümüzü sevgili dinleyenlere duyurmuş olduk. Bir tanesi kesinlikle Beni Dertten Derde Saldın.
1: Tamam.
0: Ama ikinci türkü ne olacak? Bin cefalar etsen almam üstüme gayet şirin geldi dillerin dostum.
1: Buyurunuz efendim.
0: Dostunuz çok olsun.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına gönlüne sağlık abicim.
0: Teşekkür ederim efendim. Memleketime gittim, mutluyum.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Eminim hemşehrilerin de çok mutludur senden böyle iki eser dinlediği için. Emeklerine, yüreklerine sağlık bütün dostlarımızın da.
0: Evet, ilk türkü Aşık Ali Sultan'dı. Gerçekten çok güzel o dostum.
1: Kesinlikle.
0: Sivas ve ikinci türkü de Malatya'ydı. Ve bu türküyü kimden biliyor TRT dinleyicileri?
1: Mehmet Seskes.
0: Evet, buradan Mehmet abimize selamlarımızı gönderelim, evet. Saygılarımızı sunalım. Teşekkür ediyoruz repertuara böyle güzel bir türküyü kazandırdığı için. Ve bu arada tabii ki Hasan Durağ'ı da unutmamak lazım.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Mehmet Seskin'in benim hayatımda da çok önemli bir yeri vardır. Onu da hızlıca söylemek isterim. Umarım dinliyordur.
0: Türkiye bir devam ediyor Reyhan.
1: Evet. Mehmet Seskin ile birlikte çalışma fırsatına erdim yeni kuşak müzisyenler arasında. Birlikte televizyon programı yapma şansım olmuştu. Açıkçası usta bir isimle çalışmanın ve o disiplin ne demek olduğunu onunla birlikte bu kurumda da tatmış olmuştum. Şanslı yeni sanatçılardan biriydim efendim bu açıdan. Şimdi iki eser seslendireceğim. Madem Sivas dedin, ben de gidiyorum oralara. Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz. Gayrı dünya bana aralandı.
0: Gel
1: deyip duruyor burada. Sonra bir diğer eserimizde de havalanma derli telli durnam, uçup gitme yele karşı, zülflerin tel tel olmuş, döküp gitme ele karşı, evler yıkan, beller büken, kanlım oldun kervan kıran. Bu sefer de diyor ki yine aynı kapıya çıkıyor. Dön.
0: Ne olursan gel demiş. Döne döne geliriz efendim.

0: Evet. Yani Sivas Şarkış'la Aşık Veysel Şatıroğlu. Genelde mesela bazı türküler çok birbirine benzer. Evet. Ama bu türkü de gerçekten çok farklı bir türkü repertuardaki.
1: Evet, kesinlikle.
0: Buradan
1: öyle.
0: Aynı memleketli olduğum için de tabii ki gurur duyuyorum. Sen de çok güzel yorumladın.
1: Abicim teşekkür
0: Gönlüne
1: ederiz.
0: Gönlüne sağlık.
1: Arkadaşlarımın da yüreklerine sağlık, sazlarına sağlık. Zamanımız daralıyor abicim.
0: Zamanımız
1: hemen.
0: Daralıyor. Ben hemen gidip iki tane türkü söyleyip geliyorum.
1: Haydi yani. Bekliyoruz tamam. Seni.
0: Allı gelin Taşbaşı'nın yöreleri Afyon. Hemen arkasından Tunceli'ye geçelim. Aşkın şarabını içerler Dilber. Hatta gel eşlik edersen sevinirim.
1: Tabii ki.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına gönlüne sağlık abicim.
2: Efendim teşekkür ediyorum. Gerçekten zaman çok dar. Bence evet. Hiç konuşmadan türkülerimize devam
1: o
2: edelim.
1: O zaman gönlümün şehirlerinden biridir Giresun. Giresun'un içindeki sokak arası diyelim. Hemen sonrasında Giresun'un evleri diyelim. Biraz bölgeyi değiştirelim değil mi abi?
2: Değiştirelim
1: fazla
2: tabii
1: Sivas,
2: ya.
1: Malatya, Tuncel olmadı mı?
2: Olsun ya, Sivas, Malatya candır ya Reyhancığım. Şimdi
1: de yalan... Giresun candır diyoruz.
2: Saklamayacağım.

0: Şimdi de giriyorsun Candır, değil mi? Cihan abicim. Şimdi iki eserle sizlerin huzurunda olacağız. İlk eser Mustafa Küçük Usta'ya ait. Sonrasında yine o bölge müziğine ait bir eser Giresun'un Evleri. Buyurunuz.
1: Evet, Reyhan Ediş söylüyor efendim. Türkevi devam ediyor.

0: Bravo. Bravo. Orkestra, tebrik ediyorum sizleri. Ve Reyhancığım, zaten sen her zaman tebriği
1: çok
0: hak eden
1: teşekkür ediyorum.
0: Sözsin. Evet. Bu programın da sonuna geldik Reyhancığım.
1: Karşılama örneğini de verdiler. Evet. Gökhanlar çaldılar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Evet,
1: dinleyenler
0: özellikle
1: belki.
0: Özellikle onları tebrik ettim, evet, zaten. Reyhancığım, bugün bu stüdyoyu bize hazırlayan,
1: evet,
0: Osman Ateş'e ve sesimizi çok güzel bir şekilde radyoları başındakilere götüren
1: duyuran Cihan, Cihan Yurda Kul
0: ve bu güzel programı hazırlayan ve bizi dinleyicilerle buluşturan sevgili Mehmet Tarıkan'a teşekkür ediyoruz efendim.
1: Kesinlikle öyle. Bağlamalarda Gökhan Karakaya, aynı zamanda orkestra şefimiz. Nefesi sazda Fatih Koçar, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz.
0: Hayırdır, nereye böyle hızlı gidiyorsun?
1: Bas gitarda Özgün Eroğlu. İki tane eser dinlemesinler mi dinleyicilerimiz abicim seni?
0: Hallederiz onu, biraz hızlandırırız, biraz çekeriz falan, bir
1: öyle
0: şekilde
1: diyorsun?
0: Olur efendim yani. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız sevgili Türkiye'vi dinleyicileri. Başka bir gün başka solistlerle tekrar buluşmak ümidiyle diyoruz.
1: Hoşça kalın.
0: Türklerle kalın.

Merhaba kıymetli dinleyenler. Radyomuz TRT Türkü'den ve Yadigar programımızdan gönüller dolusu sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz sizlere. TRT İstanbul Radyoları stüdyolarından sizlere ulaşan Yadigar, şairin dediği gibi ben halkım hey, feleğin sillesini çok yemişim. Kalem vermişler elime, diyeceklerimi türkülerle demişim dediği gibi bizler de bu halkın sesini ve insana özgü hemen her duygusunu nesiller boyu yaşatıp aktaran kültürümüzün en önemli unsurlarından türkülerimizle anlatacağız sizlere. Yerli ve milli hafızamızın bizatihi özünü temsil eden türkülerimiz, kimi halk aşıklarının dilinde, kimi bir gelinin elinin kınasında, kimi şol revanda balası kalan ananın acısında dilden dile bugünlere ulaşmış, bizlere de şükürle ve minnetle ses olmak nasip olmuş. Programımıza Şanlıurfa yöremizden, yöre ekibinden derlenen Bu Yoldan Çoklar Gider adlı sevda türkümüzle seslendik. Yadigar'da bugün grup şefimiz Kaval'da Osman Aktaş eşlik ediyor. Bağlamalarda Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç, Meybalaban'da Emre Sinanmış, Basta Emrah Günaydın, Ritim'de Cemal Kaplan türkülerimize o güzel duygularıyla emek verecekler. Sesimizi sizlere kıymetli tonmasterimiz ve değerli büyüğümüz Süleyman Nazif İlter ulaştırıyor. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses ve programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Adile Kurtkaratepe, sizleri Erzurum yöresinin gözyaşıyla şiir yazan, türkü yakan Aşık Reyhani'den alınan bir uzun havasıyla buluşturalım. Gözüm yummuş gaflet ile giderken, dediler ki tebdil görmüş karayar. Dünya varlığını hayal ederken, iki taş bir mezar olmuş karayar. Sanma bu dünyanın bir vefası var, aldatır oynatır eder ihtiyar. Ağayla hizmetkar yan yana yatar, ne asil ne nesil sormuş karayar. Reyhani ne farkı az ile çoğun, İkisi bir olur var ile yoğun. Mezar bir tarladır, insanlar tohum, her gün tane tane sürmüş karayar. Uzun havaya Ayhan Aydın ve Emre Sinanmış yol gösteriyorlar.

Sevgili dinleyenlerimiz, bağlamasıyla Ayhan Aydın'ın yol gösterdiği, Balabanlı'da Emre Sınanmış'ın yol gösterdiği, Aşık Reyhani'den seslendirdiğimiz Uzun Havanın ardından Erzincan yöremizden Aşık Hüseyin'in dizeleriyle var olan ve Ali Ekber Çiçek'ten derlenen bir deyiş geldi dile. Ben de döndüm Mecnun ile Leyla'ya. Gelsin sağ yar ile gidek yaylaya. Şükür olsun bizi yaradan Mevla'ya, cemi toplamanın zamanı geldi. Ve ardından Malatya yöremizden sevilen bir türkü dile geldi. Fakat 1961'de Nida Tüfekçi hocamızın Kemal Çığırık'tan derlediği şekliyle biz de seslendirdik. Belki kulağınıza farklı olarak gelebilir ama TRT repertuarına notalanmış şekliyle biz de bu şekliyle sizlerle buluşturmak istedik türkümüzü. TRT İstanbul Radyo stüdyolarından sizlere ulaşan Yadigar'da ahde vefa duygularıyla ustalarımıza yer verdiğimiz bu bölümde sizleri her türküsünü severek icra ettiğimiz Sivas yöremizin önemli aşıklarından Aşık Ali Metini'yi anarak devam edelim efendim.

Dede memleketi Denizli Gemencik olan Aşık Ali Metin, çiftçi Haydar Bey ve Elif Hanım'ın oğlu olarak 1930 yılında Sivas Divriği Şahinköy'de doğdu. İlkokulu köyünde bitirdi ve çiftçilikle uğraştı. 1950 yılında askerliğini 6 ay Antakya'da, 24 ayda Osmaniye'de tamamladı. 1954 yılından itibaren Ankara ve İstanbul Radyosu'nda mahalli sanatçı olarak band kayıtlarına ve canlı yayınlara katıldı. Kaynak kişi olarak Kurbanlar Tığlanıp Gülbenk Çekildi, Ömür Bahçesi'nin Gülü Solmadan, Ak Meleğim Göç Eylemiş Yurdundan ve Ahtı Vefa Ettim Yolunda Ölem adlı türkülerimizi ve uzun havamızı repertuarımıza kazandırdı. 1960'lı yıllardan itibaren çiftçiliği bırakarak İstanbul'a yerleşti ve sadece müzik ile ilgilendi. 2006 yılında aramızdan ayrılan Aşık, mezarı memleketi Sivas Şahinköy'e defnedildi. Aşık Metin'i ölçü, kafiye, ayak ve işlediği konuyu yansıtma açısından oldukça başarılıydı. Saz çalmaya 1942'de başlayan Aşık'ın saz ustası amcası Battal Karababa'dır. Meşhur Deli Derviş ayağını da yine ondan öğrenir. Aşık Veysel'den ve Gaziantep'li Hasan Hüseyin'den etkilenmiştir. Kendisi de Mahmut Erdal ve Feyzullah Çınar'ı etkilemiştir. Önceleri Yunus, Pir Sultan ve Nesimi Virani'den ustamalı deyişler söyleyen Metin'i askerlikten sonra sazıyla kendi deyişlerini de söylemeye başlar. Şimdi sizleri yadigarda Aşık Ali Metin'in sesi ve sazıyla buluşturalım. Ak meleğim göç eylemiş yurdumdan, havalanmış minnet etsem iner mi? Can çıkmazsa o kurtulmaz bu demden, alev almış ateş dağı söner mi?

Aşık Ali Metini'yi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ve ondan alınan bir samah ile yayınımıza devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Kurbanlar tığlanıp gülbenk çekildi. Gaflet uykusundan uyana geldim. Dört kapı kilidi anda açıldı. Yüzüm peyman edip üryana geldim.

İncecikten bir kar yağar, elif elif tozan ben olurum. Sazım yaylaları bilir. Benim sazım dal kokar, yayla kokar, çukur ovayı söyler. Ben güzele sevdalıyım. O gözlerine kurban olduğumdur. Ela gözlü benli dilberdir. A ellerini sala sala gelen yardır ve büsbütün dünyaya değer gözleri. Bazen yollarım bağlanır, çaresiz kalırım. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölümdür boynumu büken. Ardıma düşer ölüm, var git ölüm, bir zamanda yine gel derim. Dinlemez. Bilirim ki üryan geldim, yine üryan giderim. Tel tel kopar ölüm. Dağ dağ, yayla yayla türkülerim söylenir benim. O türküler ki turna kanatlarında gider, bir gönül yuvasına konar ve yüce dağ başında ay kandil olur. Ben ise bir sevdalı karaca olan ve bir sevdadır türkülerim.

güzel, ne güzel olmuşsun görülmeyi görülmeyi. Kahramanmaraş yöremizden bu toprakların sevda dili olan Karacaoğlan'ın dizeleriyle yakılmış Aşık Yanık Mehmet'ten alınan türkümüzü dinlediniz. Sonrasında Malatya yöremizden Mustafa Zengin'den alınan Aşık Münhacim'in sözleriyle yakılmış türkümüz geldi dile. Eğer yârim de sana yaran olursa şu fani dünyada gam olmaz imiş. Her olur olmazı dost deyip gezme, her güzel ahtında tam olmaz imiş. Ve ardından Bilecik yöremizden Rıdvan Çor'dan Nida Tüfekçi'nin derlediği Aşağıdan Gelen Hanım Oynasın adlı oyun havası olarak da yörede seslendirilen türkümüzü dinlediniz. Evet, gönülden gönüle giden o yolun sesi olan türkülerimizle yol aldığımız bir yadigarın sonlarına daha gelirken, öncelikle anda türkülerimizi ve duygularımızı paylaştığımız sevgili dinleyenlerimiz sizlere teşekkür ediyoruz. Gönlünüzden ve dilinizden ruhumuzu tamir eden bu türküler hiç eksik olmasın. Sizlere Ege yöremizden türkülerimizle veda edeceğiz. Meşesi meşesi ve desti içinde pekmez. Bugün Yadigar'da sevgili grup şefimiz Osman Aktaş Kaval'la eşlik etti. Bağlamalarda sevgili Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç, Meybalaban'da Emre Sınanmış, Basta Emrah Günaydın, Ritim Saz'da Cemal Kaplan türkülerimizle ve duygularıyla var oldular. Sesimizi sizlere kıymetli ton maestrimiz ve değerli büyüğümüz Süleyman Nazif İlter ulaştırdı en güzel haliyle. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses ve programı sizler için hazırlayan sunan ben Adile Kurtkaratepe. Haftaya tekrar aynı duygularda görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık efendim.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

TRT Türkü'de Çukurova'dan Sesler programıyla bu hafta da sizlerleyiz. Çukurova'dan seslerle Akdeniz ve Toros dağları arasında konumlanmış Çukurova bölgesinin zengin halk müziği kültürünü, kaynak kişileri, sanatçıları ve müzisyenleriyle birlikte yöresel eserleriyle radyolarınıza taşıyoruz. Programı hazırlayan Mert Şahin, teknik yapımda Hamdi Alıcı ve spikeriniz ben Ece Akyüz, sizleri TRT Çukurova Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz. Şimdi sözü program yapımcımız Mert Şahin'e ve haftanın konuğuna bırakıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bu bölümünde Mersinli İsmail olarak Türkiye çapında tanınmış Türk halk müziği sanatçısı İsmail Üredi ile birlikteyiz. Efendim, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Haneme teşrif ettiğiniz için, misafirim olduğunuz için ben sizlere teşekkür ediyorum. Buradan bütün TRT ailesine ve bizi dinleyen tüm güzel insanlara sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz bizi evinizde ağırladığınız için. Evet, Türkiye çapında tanınmış Mersinli bir sanatçı olarak Mersinli İsmail'i kendi sesinden, kendi sözünden tanıyabilir miyiz?
1: Ben kısaca özgeçmişimi anlatayım. Sevgili gençler, 1949 Mersin merkeze bağlı Değnek Köyü'nde doğdum. İlkokul 1. 2. 3. sınıfı köyde okudum. 4. 5. sınıfı Mersin Kuvayi Milliye İlkokulu'nda okudum. İlkokulu Kuvayi Milliye'de bitirdim. Oradan o yıllarda köylerde özellikle köylerde başarılı çocukları devlet yatılı olarak öğretmen okullarına imtihanla alıyordu. Ben öğretmen okulu imtihanlarına girdim. Antalya Aksu Öğretmen Okulu'nu kazandım. 6 yıl öğretmen okulunda okudum. Antalya Aksu Öğretmen Okulu mezunuyum. Ondan sonra değişik köylerde öğretmenlik görevi yaptım. İlk görevim yerim Mersin Gülnar'dı. Ondan sonra Konya Hadim Avşar Köyü. Oradan geldim Silifke Bayındır Köyü. Bayındır'dan Mersin merkeze bağlı Menteş Köyü var. 4 yıl orada çalıştım. Bu arada sanatçılık rüzgarı başladı. Plaklar yapmaya başladım. 2 karpuz 1 koltuğa sığmadı. Mecburen istemeyerek o kutsal görevi, öğretmenliği bırakmak zorunda kaldım. Ve ondan sonra müzik camiasına girmiş bulundum.
0: Evet, tabii bunları ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Şimdi bir müzik arası verelim. Sizin ilk plaklarınızdan biri Ayrılmayalım Zeyno adlı eseri dinleyicilerimizle buluşturalım.

0: Evet, bu güzel eserin ardından Mersinli İsmail'le sohbetimize devam ediyoruz. Mersin'in Değnek Köyü'nde yetiştiniz. Müzikle tanışmanız nasıl oldu?
1: Benim müzikle tanışmam tamamen bir tesadüf. Böyle eski Türk filmlerindeki senaryolar gibi oldu. Bir arkadaşımın düğününe gittim. Orada 2-3 parça türkü söyledim. Elimde bağlamayla gitmiştim. Düğününe gittiğimde öğretmen okulundan sevdiğim bir abimin düğünüydü. Olacak ya, Allah'ın işi, oraya bir tane plak şirketinin sahibi de düğüne davetli gelmiş. Orada beni dinliyor. Ondan sonra köye çıktı geldi. İlla ben senin sesini çok sevdim. İstanbul'a gideceğiz, sana plak yapacağız diye. İlk adım öyle başladı.
0: Evet. Müzikle ilgilenmeye ne zaman başladınız?
1: Ben biliyorsunuz öğretmen okulları sanata çok değer veren okullardı. 13 yaşında başladım, hatta 12 yaşında başladım. Öğretmen okulunda mandolin çalmayla başladık. Ondan sonra

0: Sonra saza geçtik. Ama okula gitmeden önce de köyde, bağda, bahçede ekim biçerken bol bol türkü söylerdim.
1: Örnek aldığınız sanatçılar veya kişiler oldu mu bu alanda?
0: Ben sanatın, sanatçının hepsine sevgim var, saygım var. Ama özellikle rahmetli Neşet Ertaş'la uzun yıllar çalışma fırsatım oldu. Onun için benim idolüm rahmetli Neşet Ertaş'tı, Neşet abiydi. Çünkü çok sazını taşıdım, çayını verdim. Helal hoş olsun, nur içinde yatsın. Çok büyük üstattı. Biz o üstatların elinde yetiştik. Çok büyük sanatçı abilerimizle, ablalarımızla tanıştık, çalıştık ama özellikle bir Neşet Ertaş gibi koca bir çınarın gölgesinde çok durdum. Türkiye'nin yarısına belki birlikte konserlere gittik. Her şeyden önce sanata olan saygıyı, sevgiyi ben Neşet abiden öğrendim. Hani var ya, ayağınızın turabı olayım diye. Nur içinde yatsın.
1: Evet, rahmetle anıyoruz Neşet Ertaş'ı. Şimdi yine sözü müzikle aralayalım. Sizi Türkiye'ye tanıtan eserlerden biri var sırada. Mersinli'nin Sunası adlı eser.
0: Şimdi nerede Mersinli'nin sunası? Evet. Beni ilk Mersinli İsmail yapan eserlerden birisi de odur.
1: Dinliyoruz.

0: Evet, Mersinli İsmail'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk plaklarınız çıktıktan sonra nasıl karşılandı Mersin'de, Çukurova'da ve ardından Türkiye'de?
1: İlk plaklarım çıktıktan sonra özellikle Son Mektup diye bir eserim var. Onu ben Konya'da, Avşar'da öğretmenlik yaparken bestelemiştim. Onunla asıl patlamayı yaşadım. Birkaç ay içinde şöhret etti Son Mektup beni. Tabii ister istemez ilk böyle bir bocalama dönemi olmuştur ama her şeyden önce ben eğitimci olduğum için, öğretmen olduğum için o şeyi çabuk atlattım. Yani dağdan indim şehire şaşırdım birdenbire olmadım ben. O şeyi öğretmen kafası, öğretmen kültürü olduğu için çabuk atlattım yani o krizi. Bana göre kriz çünkü şöhreti herkes taşıyamaz. Şöhret olmak kolaydır da şöhreti taşımak o çok zordur.
0: Bu dönemde meşhur olan, daha sonra birçok sanatçı tarafından seslendirilen bir eseriniz var. Bir Elmanın Yarısı.
1: Bir Elmanın Yarısı bir şey desem belki tuhaf gelir. Özellikle Bulgaristan'da bir elmanın yarısının çalınmadığı düğün olmuyormuş. Bir tane Fransız şarkıcı okudu bu eseri. Sonra birkaç kişi daha okudu. Dünya markası oldu. Japonya'dan tutun, Afrika'dan tutun, New York'tan, Amerika'dan tutun. Çalınmadık, ülke kalmadı. Benim en çok sevdiğim eserlerimden birisi de budur.
0: Deyim yerindeyse sizi dünyaya açan eser.
1: Evet, dünya kapısı bir elmanın yarısıyla açıldı.
0: Evet, şimdi bu eseri sizin sazınızdan ve sesinizden dinleyelim.
1: Ben normalde çok iyi bir bağlamacı değilim. Kendimle barışıyım ama madem evime, haneme misafir geldiniz, öyle bir kublede olsa kendi sazımla canlı çalıp söyleyeyim.
0: Buyurun efendim.

0: Efendim dilinize, telinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Dedim ya, çok iyi bir bağlamacı değilim. Artık bu kadar kabul etsin bizi dinleyen güzel insanlar.
0: Gayet samimi bir
1: Evet.
0: paylaşım oldu. 8 yıl öğretmenlik yaptınız. Kutsal bir görev olan öğretmenlik mesleğini icra ettiniz. Bu süreçte öğrencilerinizle paylaşımlarınız oldu mu müzikal anlamda?
1: Ben öğrencilerime sanat aşkını hep birinci planda tuttum. Yani zaten öğretmen okulunda da öğrenciyken Yurttan Sesler Korosu kurmuştum. Okullarda hep o zaman piyes derdik, gösteri. Köy okullarında okulun bahçesinde şey yapıyorduk, biz konser yapıyorduk. Öğrencilerimle birlikte piyes yapıyorduk. Benim ilk öğretmenlikle, okulla tanıştığım yıl 1968'di. Antalya Serik Kadriye İlkokulu. 3 ay falan orada stajyer öğretmenlik yaptık. 50 yıl oldu, 50 yılı da geçti. Ben hala öğrencilerimle görüşüyorum, biliyor musunuz?
0: Ne kadar güzel. Şimdi Adanalı bir halk ozanı olan rahmetli Aşık Ferrahi'den bir eser dinleyelim sizin sesinizden.
1: Aşık Ferrahi nur içinde yatsın, cennet mekanı olsun. O Çukurova için bir değerdi ama erken kaybettik. Nur içinde yatsın, onun eserini dinleyelim bir.
0: Mersinli İsmail seslendiriyor. Ah neyleyim gönül senin.

0: Evet, bu güzel eserin ardından programımızın bu bölümünün sonuna geliyoruz. Önümüzdeki hafta sizinle sohbetimize devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz efendim.
1: Ben teşekkür ediyorum.

Sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Programı hazırlayan Mert Şahin, teknik yapımda Hamdi Alıcı ve spikeriniz ben Ece Akyüz, haftaya aynı gün ve saatte Çukurova'dan seslerle TRT Türkü'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. İstediğiniz her şeyin gerçekleşmesini dileyerek programımıza başlıyoruz. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Kadri Kars'a ait Muş türküsüyle başlıyoruz. Adile Kurt Karatepe söylüyor. Muş'un etrafında fesli gezerim, elbisem kirlendi.

Muzaffer Sarı Sözen'in Selahattin Tek Akçe'den derlediği Eskişehir türküsünü Celal Bakar'dan dinliyoruz. Aşamadım şu dağların belinden, kahve içerken fincan düştü elimden.

Gece ezgileri devam ediyor değerli dinleyenler. Sırada Yıldıray Çınar'ın Mahmut Erdal'dan derlediği Sivas türküsüyle Yıldız Demir Kol Savaş var. Sana nasihatim var, eğlen yolcu. Çürük köprülerden geçme ha geçme.

Muzaffer Sarı Sözer'in Hasan Hüseyin Orhan'dan derlediği Malatya türküsünü Nihat Erdağ'dan dinliyoruz. Dün mü buradaydın, bugün mü geldin? Ötme garip garip, sinemi deldin.

Muzaffer Sarı Sözen'in Nurettin Güler'den derlediği Afyon türküsüyle Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe sizlerle. Cevizin yaprağı dal arasında, güzeli severler bağ arasında.

Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Ali İzzet Özkan'dan derlediği Sivas türküsüyle Ahmet Turan Şan sizlerle. Söykün ayı geldi, çiğdemler bitti. Çırpını çırpını kalkışın kuşlar.

0: uçuşun kuşlar.
1: Salih Dündar'ın Haydar Tel Hüner'den derlediği Erzurum türküsünü Çimen İlter söylüyor. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, o yarın yüzünü bir daha göreyim.

Muzaffer Sarı Sözel'in Faik Buz'dan derlediği Elazığ türküsüyle Oktay Bora Ertuğrul sizlerle. İndim yarın bahçesine, gül açılmış gül güle. Yanakları al al olmuş, haber verin.

Erem Temiz'in Aşık Bektaş'tan derlediği Malatya türküsünü Gülseren Erdağ söylüyor. Ben yolcuyum helalleşek sabahtan, bu ayrılık devam eder bir zaman.

Ali Ekber Çiçek'in Aşık Beyhani'den derledi Erzincan türküsüyle Lütfü Ortakale sizlerle. Yolumuz gurbete düştü, hazin hazin ağlar gönül.

Sevgili dinleyenler, şimdi Celal Güzel Ses'e ait bir Diyarbakır türküsünü Kubilay Dökmetaş'tan dinliyoruz. Odasına vardım, olur mu böyle?

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kıymetli TRT Türkiye dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sizlere ulaştığımız Türkiye bir programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu özel programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları ben Reyhan Ediş.
1: Ve ben Zafer Albayrak, sizinleyiz. Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Efendim, bugün sevgili orkestramız Bağlama Gökhan Karakaya, nefesli Fatih Koçer, ritim saz Cemal Özkızıltaş, klasik gitar Sinan Kızılgöz ve uzun zamandır denk gelemediğimiz bas gitarda Özgün Eroğlu. Ve Özgün Eroğlu demişken kardeşim, buradan tebrik ediyorum.
0: Evet.
1: Onun böyle bir bebişleri oldu. Allah'ım sağlıklı, huzurlu büyüsün.
0: Evet, bahtlı
1: olsun. Analı babalı büyüsün inşallah diyoruz ve yayın yapım ekibine geçelim Reyhancığım.
0: Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz ise Osman Ateş.

0: Evet abicim, ilk ben seslendireyim. Önce hanımlar demiştiniz.
1: Tabii ki her zaman önce bayanlar.
0: Öyle mi? Aşağıdan gelir omuz omuza, Çiğdem de karışmış, Gülen Ergiz'e diyeceğiz. Sonra yine gam yükünün kervanı geldi. Çekemem bu derdi, bölek seninle.
1: Bölelim Reyhan'cığım.
0: Hadi bakalım, buyurunuz.
1: Evet, Reyhan Ediş'ten dinliyoruz efendim.

0: Birçok arkadaşımız, abimiz veya da meslektaşımız bir anda işte nefessiz hazla, ya nefessiz haz zaten Fatih'te bilir çok zordur, özellikle zurnanın o sesi tutturmak, çünkü kamışlı bir enstrüman. Dolayısıyla o kadar böyle güzel müzisyenler vardı ve canlı yayında yaptığı bir ses tutturmadan dolayı bir anda işte o kötü müzisyen oldu.
1: Öyle bir şey
0: ya, o geldi aklıma. Biraz önce sen söylüyorsun işte Gökhan tam ikinci...
1: Tamamen doğaçlama okuyoruz, doğaçlama, çalıyoruz değil mi?
0: Doğaçlama bir böyle bir birinci türkünün arasında bir açış yaptı.
1: Evet.
0: Dedim ki ya helal olsun.
1: Biz daha önceki programlarımızda da söyledik. Genelde biz hep Gökhan Karakaya, Fatih Koçar ve diğer kıymetli dostlarımızla birlikte Türk Evini yürütüyoruz. Yani bizim solistlik yaptığımızda hep öyle. Her defasında da anlatıyoruz. Biz provada farklı, canlı yayında farklı icra ediyoruz diye. Bu iki eser yine öyle oldu. Herkes gönlünü katıyor. Bence müzik böyle olmalı zaten.
0: O niye aklına geldi diyeceksin. Yani Ezgi'ye giriyor ya mesela işte orkestra. Allah Allah.
1: Böyle değil diyorsun.
0: Türkiye ne kadar çok benziyor diyorum. Bir an böyle karıştırıyorum.
1: Bakışarak anlaşıyorlar.
0: O Türk müydü, bu Türk müydü filan. Bugün böyle bir şeyden bahsettik, inşallah karıştırmayız yani ama. Evet. Mesela program provada biz ilk önce başka bir türkü hazırlamıştık. Güzel de bir türkü. Ben 2-3 gün önce bu repertuar yaparken verdim. Hiç bu kadar benzeyici aklıma gelmemişti. Aşık Maksut Feryadi'nin El Gözünde Dertsiz Gamsız, evet, Bileyim diye. Ama bizim Malatya türküsü var biliyorsun. Beni Dertten Derde Saldım. Hı-hı. O kadar çok benziyordu ki. Hadi değiştirelim dedik. Ve dolayısıyla birinci türkümüzü sevgili dinleyenlere duyurmuş olduk. Bir tanesi kesinlikle Beni Dertten Derde Saldın.
1: Tamam.
0: Ama ikinci türkü ne olacak? Bin cefalar etsen almam üstüme, gayet şirin geldi dillerin dostum.
1: Buyurunuz efendim.
0: Dostunuz çok olsun.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına gönlüne sağlık abicim.
0: Teşekkür ederim efendim. Memleketime gittim, mutluyum.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Eminim hemşehrilerin de çok mutludur senden böyle iki eser dinlediği için. Emeklerine, yüreklerine sağlık bütün dostlarımızın da.
0: Evet, ilk türkü Aşık Ali Sultan'dı. Gerçekten çok güzel o dostum.
1: Kesinlikle.
0: Sivas ve ikinci türkü de Malatya'ydı. Ve bu türküyü kimden biliyor TRT dinleyicileri?
1: Mehmet Sezkes.
0: Evet, buradan Mehmet abimize selamlarımızı gönderelim, evet. Saygılarımızı sunalım.
1: Ellerinden
0: teşekkür ediyoruz
1: onun
0: repertuara böyle güzel bir türküyü kazandırdığı için. Ve bu arada tabii ki Hasan Durağ'ı da unutmamak
1: kesinlikle
0: lazım.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Mehmet Sezkes'in benim hayatımda da çok önemli bir yeri vardır. Onu da hızlıca söylemek isterim. Umarım dinliyordur. Mehmet Sezkes ile birlikte çalışma fırsatına erdim yeni kuşak müzisyenler arasında. Birlikte televizyon programı yapma şansım olmuştu. Açıkçası usta bir isimle çalışmanın ve o disiplin ne demek olduğunu onunla birlikte bu kurumda da tatmış olmuştum. Şanslı yeni sanatçılardan biriydim efendim bu açıdan. Şimdi iki eser seslendireceğim. Madem Sivas dedin, ben de gidiyorum oralara. Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz. Gayrı dünya bana aralandı
0: gel
1: deyip duruyor burada. Sonra bir diğer eserimizde de havalanma telli durnam, uçup gitme yere karşı, zülflerin tel tel olmuş, döküp gitme ele karşı, evler yıkan, beller büken, kanlım oldun kervan kıran. Bu sefer de diyor ki yine aynı kapıya çıkıyor. Dön.
0: Ne olursan gel demiş. Döne döne geliriz efendim.

0: Evet. Yani Sivas Şarkış'la Aşık Veysel Şatıroğlu. Genelde mesela bazı türküler çok birbirine benzer. Ama
1: Evet.
0: Bu türkü de gerçekten çok farklı bir türkü repertuardaki.
1: Evet,
0: Buradan
1: kesinlikle
0: aynı memleketli olduğum için de tabii ki gurur duyuyorum. Sen de çok güzel yorumladın.
1: öyle. Abicim teşekkür
0: Gönlüne
1: ederiz.
0: sağlık.
1: Arkadaşlarımın da yüreklerine sağlık, sazlarına sağlık. Zamanımız daralıyor abicim
0: Zamanımız
1: hemen.
0: daralıyor. Ben hemen gidip iki tane türkü söyleyip geliyorum hemen.
1: Haydi bekliyoruz
0: Tamam.
1: seni.
0: Allı gelin Taşbaşı'nı yöreler Afyon. Hemen arkasından Tunceli'ye geçelim. Aşkın şarabını içerler Dilber. Hatta gel eşlik edersen sevinirim.
1: Tabii ki.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına gönlüne sağlık abicim.
0: Efendim teşekkür ediyorum. Gerçekten zaman çok dar. Bence evet. Hiç konuşmadan türkülerimize devam
1: o
0: edelim.
1: O zaman gönlümün şehirlerinden biridir Giresun. Giresun'un içindeki sokak arası diyelim. Hemen sonrasında Giresun'un evleri diyelim. Biraz bölgeyi değiştirelim değil mi abi?
0: Değiştirelim
1: fazla tabii Sivas, yani. Malatya, Tunceli olmadı mı?
0: Olsun ya, Sivas, Malatya candır ya Reyhancığım. Şimdi
1: de Giresun candır diyoruz.
0: Ayrıca saplamayacağım bunu.
1: Şimdi de Giresun candır değil mi? Cihan abicim. Şimdi iki eserle sizlerin huzurunda olacağız. İlk eser Mustafa Küçük Usta'ya ait. Sonrasında yine o bölge müziğine ait bir eser Giresun'un evleri. Buyurunuz.
0: Evet, Reyhan Ediş söylüyor efendim. Türkevi devam ediyor.

0: Bravo. Bravo. Orkestra, tebrik ediyorum sizleri. Ve Reyhancığım, zaten sen her zaman tebriği
1: çok
0: hak eden
1: teşekkür ediyorum.
0: Sizsin. Evet. Bu programın da sonuna geldik Reyhancığım.
1: Karşılama örneğini de verdiler. Evet. Gökhanlar çaldılar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Evet,
1: dinleyenler
0: özellikle
1: belki.
0: Onları tebrik ettim, evet. Zaten. Reyhancığım, bugün bu stüdyoyu bize hazırlayan,
1: evet,
0: Osman Ateş'e ve sesimizi çok güzel bir şekilde radyoları başındakilere götüren
1: duyuran Cihan Yurda Kul
0: ve bu güzel programı hazırlayan ve bizi dinleyicilerle buluşturan sevgili Mehmet Tarıkan'a teşekkür ediyoruz efendim.
1: Kesinlikle öyle. Bağlamalarda Gökhan Karakaya, aynı zamanda orkestra şefimiz. Nefesi sazda Fatih Koçar, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz.
0: Hayırdır, nereye böyle hızlı gidiyorsun?
1: Bas gitarda Özgün Eroğlu. İki tane eser dinlemesinler mi dinleyicilerimiz abicim seni?
0: Hallederiz onu, biraz hızlandırırız, biraz çekeriz falan, bir
1: öyle
0: şekilde
1: diyorsun?
0: Olur efendim yani. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız sevgili Türkiye'vi dinleyicileri. Başka bir gün başka solistlerle tekrar buluşmak ümidiyle diyoruz.
1: Hoşça kalın.
0: Türklerle kalın.

0: benim türküm.
1: Osman Okur, Mersin, Erdemli, Boyuninceli yörüklerinden Musa Eroğlu türküsünü dün akşam nişanını yaptığımız Elif ve Halil'e ve tüm Erdemli dostlarımıza armağan ediyorum.